0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar. İki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu, bezmi tarabhane-i cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Ya yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi diyorlar buna da.
0: Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya
0: Hani
1: muhakkak.
0: gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane
1: Ya.
0: gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek
1: bu
0: lazım.
1: böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu sözler. Yani vurdukça tozur.
0: Evet.
1: Vurdukça başka
0: Doğrudur.
1: manalar
0: Eyvallah.
1: çıkar. Mana içinde mana.
0: Evet,
1: Mana
0: evet.
1: içinde mana, böyle
0: Yani
1: gider bu.
0: burada sadece burada yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla bu insanların kastıyla yapılmış bir şey olmadığını
1: Biz
0: düşünüyorum
1: de
0: ben.
1: öyle
0: Böyle bir şey.
1: okumuyoruz
0: Tabii.
1: zaten yani.
0: Böyle bir şey değil yani.
1: Eyvallah.
0: Bir melek sima peri ne işi var meyhanede?
1: Ya.
0: Eğer bildiğimiz öbür meyhanede bir melek sima peri diyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin efendim bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan
1: Evet.
0: bu güzelliklerden bahsediyorlar
1: Ya.
0: yani.
1: Müstesna güzellerden
0: Evet.
1: bahsediyorlar.
0: Evet, müstesna
1: Ya.
0: güzelliklerden. Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek sima peri
1: Tabii.
0: dediği bu.
1: Zaten en sonda diyor ya, gözlerim sakide kaldı, ellerim
0: Ellerim
1: peymanede.
0: peymanede.
1: Ya. Peki.
0: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim
1: Evet.
0: sene 1982. Allahu alem TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa,
1: Ya,
0: Tamburi
1: tamburin uman
0: bak,
1: ha.
0: Numan Ağa,
1: Evet.
0: Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte
1: Tabii,
0: büyük
1: tabii.
0: fayda görüyorum.
1: Hepsini edelim efendim.
0: Orhan Yıldırım ağabeyim
1: Tabii,
0: var benim.
1: İzmir'den
0: Çok
1: abimiz.
0: sevdiğimiz
1: Ya.
0: böyle
1: Başımızın
0: arşive ve
1: tacı.
0: evet çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı
1: Sağ
0: Tevfik
1: olsun.
0: Bildik, Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
1: Ya.
0: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
1: Ya.
0: bu
1: Sağ
0: onlar da
1: olsunlar,
0: bizim
1: var
0: gibi böyle
1: olsunlar.
0: eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen,
1: Tabii.
0: herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
1: Sadece
0: diye
1: bende olsun demeyenlerden. Ya.
0: demeyenlerden
1: Öyleleri de var biliyorsun.
0: evet.
1: Sadece bende olsun, başkasına
0: Evet.
1: vermeyeyim
0: Çok teşekkür ediyorum onlara.
1: falan.
0: Ben şimdi bunu aradım aradım bu eseri bir türlü bulamadım. Hiçbir arşivde yok. Sadece televizyondaki bir programdaki okuduğu eser var. Allah'tan ki Mustafa Bayındır ağabeyimiz bunu kaydetmiş.
1: Ya şuraya bak.
0: Televizyondan kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar vuslatı düşlerde görürsün.
1: Dinleyelim efendim.
0: Ak üzre kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimden geri beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de bak efkarı nasıl bir efkarı var bu eserin.
1: Ya efendim.
0: Dinleyelim efendim.
1: Dinleyelim, buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki
0: Çok.
1: bezme elesti anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkın onu anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk eyleyerek yârimi firkatlere düştüm. Bu
1: Hicrimi aldım diyor.
0: he?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: gurbetlere düştüm ya ya.
0: Ya ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim, bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir. Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar, anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: Gene
1: efendim.
0: işte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Rauf'un
1: Ya.
0: gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak Beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok.
0: gerçekten çok
1: Yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya
1: rahmet eylesin.
0: bir de nasıl coşkulu.
1: Ya.
0: Ya acayip.
1: Tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinoğlu için. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinoğlu biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın? Yani? Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.
0: Evet.
1: Ve divan edebiyatın kendisi okuyor bir de şerhini yapıyor.
0: Müthiş.
1: Şerh ediyor yani. Okuduğu eseri şerh eden bir insan.
0: Muhteşem
1: Şimdi
0: şiirleri var.
1: tabii
0: Ben
1: tabii
0: biraz
1: tabii.
0: karıştırdım.
1: Çok önemli bir adam. Çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Efendim,
0: Ruhu şad olsun.
1: evet yine bizim hepimizin çok sevgili ağabeyi, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, çok beğendiği. Bizim camiamızda İzzet Altınmeşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, bir böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
0: Ya.
1: İzzet Altınmeşe'dir. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim.

0: bir ağabeyimdir benim.
1: Ne güzel.
0: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
1: Analiz
0: etmiş
1: etmiş,
0: bir
1: okumuş,
0: insandır.
1: evet.
0: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
1: Amin.
0: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
1: Dilbuk abine.
0: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava. Dinleyelim ondan.
1: Peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuşum. Ağzına gönlüne sağlık İzzet abi. İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır. İzzet abinin bizatihi bestesidir ve Kırşehir için. Kırşehirliler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki, ama beste İzzet Altınmış'ın.
1: Ya ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle
1: Amin.
0: işte.
1: Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak dinledik.
1: Udi Grant
0: Evet,
1: çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Evet.
1: Şimdi demiş mübarek, bu ut da böyle çalınır. Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş rantı.
0: Evet. Şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmekteler. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani, bir
1: Örnek.
0: örnek.
1: Evet.
0: Bu anlamda mesela bir ut çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
1: Evet.
0: Bu
1: Çok
0: çalımları, bu
1: kıymetli.
0: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
1: Evet.
0: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından, inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
1: Eyvallah.
0: Bağlarda çemen soldu, mesturi gubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
1: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
0: Çok içmiş sarhoşa
1: Ya.
0: benzer. Duman eksilmeyen dağlar.
1: Sizden dinliyoruz.
0: Evet.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzel bir hava var.
0: Evet, çok güzel.
2: Mesela çok ben güzel. Evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.

0: Merhaba, Kayıthane programına hoş geldiniz.
1: Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve ben piyanoda Tulu Tırpan sizinle birlikte olacağız. Her programımızda bir coğrafyayı, belli bir konuyu, belli bir dönemi odak almak istedik. Bugünkü programımızda da Türkiye'deki kadın rock şarkıcılarımızdan çok sevdiğimiz, çok iyi dostumuz Fatma Turgut'u yanımıza, aramıza almak istiyoruz. Ve şimdi sizinle çok güzel, çok güzel sürpriz bir parça paylaşacağız.

0: Wow. Bizim için harika bir sürpriz oldu bu parçayla başlaman. Parçanın adı Don't Speak. Ama tabii sana Don't Speak demeyeceğim. Bol bol speak.
1: Bol
0: speak. Nasılsın? Neler yapıyorsun?
2: İyiyim Tulu. Bildiğin gibi her şey. Biz seninle biraz sık görüşüyoruz aslında.
0: Evet, biraz görüşürüz ama duyduğuma göre yemek yapma konusunda oldukça ileri noktalara gelmişsin. En
2: Vallahi
0: son neyi yaptığını öğrenmeyi isteriz.
2: her konuda alçak gönüllüyüm ama bu konuda alçak gönüllük yapamayacağım. Çok iyi yemek yapıyordum. Şimdi birazcık daha ilerlettim. En son fırında ıspanaklı makarna yaptım.
0: Valla Volkan Öktem'e bakaraktan konuşman lazım. Bu gruptaki en büyük
1: Biz
0: rakibin o yani.
1: Şimdi çekimden sonra
0: çekimden
1: ben
0: sonra uzun uzun bu konuyu
1: seninle uzun
0: görüşürüz.
1: uzun konuşurum.
2: Gerçekten mi?
0: Aa,
2: Vay
0: tabii.
2: seve
0: Ben de çok
2: seve.
0: tabii.
2: Seve seve.
0: Şimdi çok güzel bir single çıkardın. İlk kendin besten ve söz yazar olduğun parça diyebilir miyiz?
2: Evet, sözüm ve müziği bana ait olan ilk parça. Ya
0: Ben vardım.
2: yayınladığım ilk parça,
0: Bir
2: evet.
0: öyküsü var mı?
2: Var.
0: E,
2: Anlatayım mı?
0: dinleyelim. Evet, tabii ki.
2: Aslında ben hep buna inanıyorum. Şarkıların, bence şarkı, şimdiye kadar söylediğim bütün şarkılar da öyle nacizane. Kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum hep dinleyiciye. Ve birazcık da yaşadığım bir aşk hikayesinden bahsettim aslında.
0: Tamam.
2: Yok sayılmaktan.
0: Harika. Dinleyelim o zaman. Yani yok sayılma kısmını bilmiyorum ama.
2: O kısmı harika deme ne olur.
0: Okey.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Biz
0: Sizinle
1: çok teşekkür
0: söylemek
1: ederiz.
0: Benim için çok büyük bir mutluluk ve benim için çok da büyük bir anı olarak kalacak.
1: Çok çok güzel bir şarkı yazmışsın esas. Biz seni
0: teşekkür
1: tebrik
0: ederim. Sizden duymak ne güzel.
1: Parça ama öyle bir bitiyor ki sanki hani dizilerde olur ya, en son bir bakış olur falan. Ulan bir dahaki bölümde ne olacak ya?
2: Havada kalıyor.
1: Gerçekten parçanın öyle bitiyor. Demek ki ben vardım, nereye vardın? Nereye gideceğim, nereye gidiyorum diye geleceğim.
3: Ara.
1: Bundan sonra ne olacak falan diye devam edebilir. Harika. Şimdi bundan sonra çalacağımız parçada esasında bizim çok güzel bir öykümüz var değil mi? Yalnızlık Senfonisi.
0: Yalnızlık Senfonisi yıl 2008 ya da 2009. Tulu'nun düzenlediği haliyle bir Sertab'ın otobiyografi konserinde.
1: Evet, bravo, doğru.
0: Bunu dinledik. Ve o zaman grupla birlikteydim. O kadar içimize işledi ki tam anlamıyla böyle. Bunu düzenlemek, bunu sahnede coverlamak, çalmak istiyoruz demiştik. Hı-hı. Ve de seninle galiba o zaman ilk konuşmamız o zamandı. Senden
1: tabii,
0: bir izin
1: tabii.
0: istedik.
1: Yani ben tabii sizden, sizin haberlerinizi alıyordum o zamanlar Sertaplardan. Enteresan enteresan hikayeler, Kasımpaşa sporlar, şunlar bunlar falan filan.
0: Evet.
1: Yani İstanbul'a böyle bomba gibi düşmüştünüz yani. Çok da güzel zamanlardı. Tabii ben hiç bir saniye bile düşünmedim yani.
0: Ya,
1: çok da güzel olacağına emindim zaten. Ve çok güzel bir eserin bu şekilde üçüncü esasında yorumu da müzik dünyasına kazandırılmış oldu, öyle değil mi? Bir Sezen Aksu'nun orijinal yorumu, Sertab'ın yorumu ve şimdi de sizin yorumunuz. Hadi
0: aynen
1: bakalım
0: öyle.
1: Çalalım o zaman.
0: Tamam.

anladım. Sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak.

0: Şahaneydi. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
1: Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. İşte böyle her güzel buluşmanın maalesef bir de sonu oluyor.
0: Sonu var.
1: Ve bu buluşmamızın da sonuna geldik ama gerçekten bir an olsun günlük dertlerimizden uzaklaştık ve daha güzel bizi hayal dünyalarına götüren şarkılar söyledik, danslar ettik. Çok teşekkürler bizimle bu anı paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sizin gibi şahane müzisyenlerle birlikte olup şarkı söyleyebildiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok samimiyim. Tulu, beni biliyorsun.
1: Evet, bilmez miyim ve sevgili arkadaşlarım bir kez daha takdim etmek istiyorum. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve ben piyanoda Tulu Turpan. Umarım yakında tekrar görüşmek üzere.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani güzel,
2: mesela
0: güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım. Eski köprü.
4: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Anlamıştık biliyorsunuz. Benimle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir reper.

Ben Mustafa Altınkaya. Asıl mesleğim otomotiv mühendisliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak üzere Çin'e gittim. Orada kontrol mühendisliği üzerine 2 yıl yüksek lisans yaptım. Ben aslen Kütahyalıyım. İlk müziğe dair eğitimimi de dedemden aldım. Yörede Aşık Topal Mustafa diye bilinir. Kütahya, Eskişehir, Afyon o yörelerde.

İlk saz çalmayı tabii çocukluğumda dedemde gördüm. Önce özendim, önce bir heves, ilgi, sonra göreve dönüştü gitti. Etrafta, çevremizde deden gibi saz çalar mısın acaba, onun gibi saz çalsam vesaire diye. Hasılı o günlerden bugünlere kadar hep hayatımın bir köşesinde oldu.

Ben Zelişah Kızılkan, 29 yaşındayım. Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı üzerine bitirdim. Etnomüzikoloji, müziği antropolojik ve sosyolojik yanıyla inceliyor. Benim için araştırma boyutu daha bir ön plandaydı öncesinde. Daha sonrasında bitirdikten sonra biraz o performansın içerisinde de olmak istedim. Ana sazım olan duduk ve kamança ile yola başladım. Şu anda daha çok duduk çalıyorum, tembur çalıyorum.

Duduk Ermenistan'da Duduk olarak nitelendiriliyor. Azerbaycan'da Balaban olarak. Türkiye'de hemen hemen Balaban da deniliyor. Kimi zaman Duduk da deniliyor. Arka tarafında iki deliği var. Ön tarafta da sekiz deliği var. Ve şu ağızlığına da kamış diyoruz. Bu bizim için her zaman icra kısmında çok önemli oluyor. Duduk'la da hemen hemen bir 5 yıla yakındır çalıyorum. Canberk Ulaş'tan ve Gevork Dabakyan'dan eğitimlerimi aldım.

hobi demek istemiyorum çünkü hobiden öte bir şeydi bu. Artık mesleğim kadar neredeyse hayatımın yarısını işgal eden bir olgu haline geldi müzik. Hep halk araştırmaları, eski türkülere dair meraklar, halk hikayeleri, genel olarak halk bilimine ilgi duymaya başladım.

babamla başladı aslında müziğe olan hevesim, ilgim. Çünkü babam daha Alevi Bektaşi geleneğini sürdüren, cemevlerinde zakirlik yapan, babamdan çok çok çok farklı repertuarlar öğrendiğim ve rahmetli dedem Hayri Kızılkan'dan yine çok beslendiğim bir sofraydı aslında. O sofrada bir sürü şeyle yetiştim, beslendim. Benim için çok kıymetliydi.

müzik benim için hatırlama ve hatırlatma aslında. Geçmişi hatırlama, şimdiye bir hatırlatma, bir paylaşma, kendime de bir hatırlatma gibi görüyorum.

O yazılan şeyin, o anonim olan, o derlenen, o geleneksel olan şeyin hikayesine ve derdine bakıyorum ve o derdi nasıl anlatabileceğimi bazen düşünüyorum, yani karşı tarafa aktarırkenki hallerimiz. Bu yüzden benim için bir hatırlama ve hatırlatma gibi müzik.

hayatın kendisi gibi de müzik de bir yolculuk. Bu yolculukta en büyük, en güzel tesadüflerden birisi de bizim Zelişah'la karşılaşmamız oldu. Zelişah sesiyle, birçok enstrüman çalmasıyla, eğitimiyle, bilgisi ve görgüsüyle resmen beni aldı. Oyuncak hamur gibi yeniden şekil verdi. Şimdi artık birlikte Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Yurt dışına gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Müziğimizi birlikte yaşatıyoruz.

0: sana yalvara yalvara.
1: Mustafa ile Kadıköy'de müzisyenlerin buluştuğu bir organizasyonda bir araya geldik. Orada aslında başka bir müzisyenle müzik yapıyordu ve o sırada tanıştık. Divan sazıyla, koca sesiyle

Dedim nasıl, ne güzel bir müzisyen, nasıl içten okuyor, ne güzel çalıyor, ne güzel tavırları var bu Mustafa'nın diyerek böyle bir orada küçük bir sohbet ettik. Ama tabii uzun bir zaman sonra birlikte müzik yapmaya karar verdik ve dedik ki biz bir derdi birlikte çok güzel anlatabiliriz dedik. Böyle bir yola çıktık. O günden beri Mustafa'yla çalıp söylüyoruz. Yarın.

Dedemin ilk yöneldiği yön olmasası bile büyük sazlara, daha çok böyle 45 tekne üstü divan sazı, meydan sazı diye tarif edilen sazlara ilgi duydum. Büyük sazda çalınan Alevi Bektaşi müziğine, semahlara, zeybek havalarına, oyun havalarına, kına havalarına hep ilgi duydum. Hasılı dere gittik, tepeye gittik, en sonunda bugünlere geldik.

Ben yüksek lisans Çin'de yaşadığım sırada tabii Çince öğrendim. Bizim huyumuz işte gittiğimiz her yerin suyundan içince bu su nereden çıkmış diye illa merak ediyoruz. Yani Çince'ye de merak salınca acaba Çince türküleri, halk şarkılarını Türkçe'ye çevirebilir miyim? Acaba bizim türküleri Çince'ye çevirebilir miyim diye bir dönem bir uğraşım oldu. Orada da işte okul sahnelerinde vesaire sahne alırken o zamanlar uzun ince bir yoldayımı Çince yapmıştım. Size ondan kısa bir örnek göstereyim.

Çinliler doğal olarak bu türkünün sözlerini dinledikleri zaman sanki antik Çin metinlerinden çıkmış gibi tepki verdiler. Dedim antik değil, bizde 50 sene önce vardı bunlar. Aşık Veysel işte öyle bir şey yani. Antik Çin metinlerindeki öğütlere, Konfüçyüslere, Sun Tzu'lara, Doufulara hepsine taş çıkartacak büyük bir çağımızın ozanı yani.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: Ülkesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama. Türküler söylensin büyük vuslatta. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Türkistan'dan merhabalar.

Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara uzanan kardeşlik bağının üstadı, Hoca Ahmet Yesevi'nin tam yanından. Bizi biz yapan değerleri sizlerle paylaştık. Sevgiyle ve müzikle kalın. Hoşça kalın.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resitaller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzel bir hava var.
0: Evet, yani, çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: Her zamanede yeniden yorumlanıyor. Şanına,
1: nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oyoy. Buradan kalkak ürgüde göçek.
0: Ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esenkuş.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem.
0: Her sefer bir şey hissediyorum ya, ben sanki

0: bir söylemeyeyim de şarkı beni söyletiyor yani, öyle bir hali var.
1: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Fark

0: Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Müzik Yolcuları canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Sinan Özen, Sinan Özen'le Senli Benli müzikal oyunu öncesi kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Mersin ve Eskişehir'de konser veren sanatçıların özel performansları.

0: Gülizay'la Hava Civa şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında, yapım süreci.
0: Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu, hangi şarkısının büyük beğeni topladığını açıkladı.
2: Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

Sohbetin iç içe geçtiği. Aslında baktığınızda bir yazılı metin değil, aslında kendi hayatımın hikayesi bu. Oradan çocukluktan başlayan ve 2026'ya kadar gelen süreç içerisindeki bir seyahatimiz var, yani yolculuğumuz var, sanatsal yolculuğumuz var. Bunun içinde espriler var, bunun içerisinde duygulanlar var. Ama bunun bir yanı tabii ki bizi var eden şarkılarımız var. İkisi iç içe geçmiş, çok tadında bir format. Çok sevildi. Bugün dördüncüsünü yapıyoruz ve Türkiye'de bunu tüm illerde nasipse yapmak için yola çıktık. Çok samimi, sohbetle şarkıların iç içe geçtiği, eğlenceli, keyifli bir program. Yani bir format adına söylemek gerekirse stand-up deseniz stand-up değil, söyleşi deseniz söyleşi değil, ama içinde hepsinden biraz bir şey barındıran bir tad var diyelim.

0: Sevilen isimle sohbetimizde söz şarkılara geliyor. Sinan Özen, kendi tarzını 1990 yılında yayınladığı Kar Tanesi şarkısıyla bulduğunu söylüyor.
1: Ben 1989'da ilk albümü çıkardığımda Rüyalarım Olmasa şeydi, formatı farklıydı. Daha işte o günkü güncel şeyin içinde, kültürün içinde ama ben değildim. Ben değildim çünkü ister istemez dinlediğim şarkıcıların sesinin etkisinde kalıyordum. 90'da Kar Tanesi'yle kendi tarzımı, kendi müzikal gidişatımı yakaladım. O da nedir? Arabeski ama çok arabesk. Çok sert bir arabesk diyelim ama onu ben Sinan Özen olarak daha yumuşatıp kendi yorumumla farklı bir boyut kazandırıyordum. Dolayısıyla da bu ben okuduğum zaman onu ondan dinlersin aynı ama benden dinlersin farklıdır yani yorumu. Kendi kimliğimi koydum yani. Dolayısıyla da bu o zaman da siz oluyorsunuz. Sinan Özen oluyorsunuz.
0: Özen, arabesk müziğin toplumumuzun bir gerçeği olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekliyor.
1: Arabesk hep var. Bugün de var. Bugün rapte de arabesk kullanıyorlar. Pop'ta da arabesk kullanıyorlar. Arabesk bizim hayatımızın, toplumumuzun bir gerçeğidir. Yani bir kere bir müzik yapıyorsanız toplumu, kendi yaşadığınız ülkeyi gelenek, görenek ve toplumsal olarak iyi tanımanız gerekiyor. Tabii ki dünya da değişiyor. Değişen teknolojinin üzerine siz gene aynı şeyleri koyuyorsunuz. Sadece yorum farkı olabiliyor.

0: Başarılı şarkıcı yakın zaman önce Herkes Biliyor isimli şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunmuştu. Sinan Özen bu şarkısının hazırlık sürecini anlatıyor.
1: Bu şarkı 3-4 sene önce yaptığım bir şarkıydı aslında. O kadar yaptığım şarkılar var. Dinlerken ben bu şarkıyı dur ya ben bunu bir toparlayayım falan dedim. O anda ortaya çıktı. Sözleri sevgili Hakkı Yalçın'ın, müziği, bestesi bana ait bir şarkı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hep hayatınızda ben bunu programında da sohbetleri bile de buradaki gösteri de söylüyorum. İlle senin hayatında yaşadığın hep açıklar olmuyor. Öyle olsa zaten o zaman bir anormallik olacak. Sanatçı bir anlamda da gözlemlemeyi iyi yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu da gözlemlerimden yakaladığım şarkılardan bir tanesi. Bana gel-

0: Sinan Özen bir dönem TRT Müzik ekranlarında program sunuculuğu da yapmış bir isim. Biz de başarılı şarkıcıya bu deneyimini soruyor ve sohbetimizi noktalıyoruz.
1: Ben TRT Müzik'te çok keyifli programlar yaptım 3 yıl gibi bir süre. İlk yılımda da hatta TRT Müzik'te yılın sanatçısı ödülü de almıştım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. TRT Müziğin açtığı bu yol çok güzel bir yoldu. Ben TRT Müzik'te de ikinci dönemde yenilikler yaptım. 80'ler yaptım, 90'lar yaptım, Yunan tavernası yaptım. İtalyanca okudum, Yunanca okudum. Çanakkale Marş programı yaptım. Bütün takım Mehteran grubunu getirdim. Bütün ekip o yılları hatırlattım. Yani ben keyif yaparak program yaptım.
0: Sevilen şarkıcı hazırlıklarını tamamlıyor ve Sinan Özen'le Senli Benli müzikal oyununu sergilemek üzere sahneye çıkıyor.

Müzik Sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de konser veren Ferhat Göçer'in sahnesi oluyor. Sevilen isim Takvim şarkısını Mersinli hayranları için seslendiriyor.

0: Mersin'in ardından Eskişehir'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Levent Yüksel'in sahnesine uzanıyoruz. Başarılı sanatçı en sevilen şarkılarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendiriyor.
1: Sayın

turumuza Eskişehir'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz. Başarılı şarkıcı, Eskişehirli hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehirli hayranlarıyla bir araya gelen sıradaki isim Poize oluyor. Genç rapçi Perde şarkısını konsere gelen dinleyicileri için seslendiriyor. Geç.

Bengüde Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne alan isimlerden biri oluyor. Başarılı şarkıcı, meydanı dolduran 100 bini aşkın Eskişehirli hayranıyla buluşuyor.

Kırklareli'nde konser veren Ekin Uzunlar'ın sahnesine gidiyoruz. Karadeniz müziğinin sevilen ismi kemençesiyle birlikte sahnedeki yerini alıyor.

0: Haber turumuzda şimdi de Kıbrıs'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ'la birlikteyiz. Sevilen popçu, son yayınladığı Hani şarkısının büyük beğeni topladığını söylüyor.
1: 2 yıldır yeni bir şey çıkarmıyorduk. Hani ile bir başlangıç yaptık 2026'ya. Uzun zamandır benden slow bir şarkı istiyorlardı. Aslında o beklentileri karşılamak için Hani ile buluşturduk. Gayet güzel. Konserlerde, festivallerde binlerce kişi eşlik ediyor. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz çok mutlu oluyoruz. Zaten ondan daha büyük bir mutluluk yok. Şarkılarımızın binlerce kişi tarafından söylenmesi, sevilmesi çok güzel. Hani çok

0: Habertürk objektiflerimizi son olarak Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanan Sakiler grubuna çeviriyoruz. Başarılı ekipten yeni çalışmaları Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor Volüm 2'nin yayınlanmayan kliplerinin yakın zamanda dinleyiciyle buluşacağını öğreniyoruz.
1: Çok da güzel gidiyor şu an şarkılar. Çoğu şarkımız da trendde zaten.
2: Birkaç
1: klipler daha üçün arasının klibini açmaz.
0: Basın mensuplarıyla sohbetini noktalayan Sakiler grubu, Kıbrıslı hayranlarına özel hazırladıkları repertuarda bulunan şarkıları seslendirmek için sahneye çıkıyor. Yastım.

0: Gülizayla kariyerinin ilk yıllarında sahnede sanatçılara eşlik eden bir isimdi. Başarılı şarkıcıyla sohbetimize o dönemdeki tecrübelerinden bahsederek başlıyoruz.
1: İyi ki böyle inşa etmişim kariyerimi diyebilirim. Çünkü yani arkada o mutfağı bilmek çok farklı bence. Ne bileyim, ben şimdi çok fazla insan sanki böyle ünlü olmak için bir şey yapıyor gibi geliyor bana. Hani işte şarkı çıkarayım, ünlü olayım işte, sahneye çıkayım, ünlü olayım falan. Ben zaten hep diyorum ya, ben şarkıcıyım ve müzisyenim çocukluğumdan beri. Hani okula gittim, gitmeyen alaylılara da çok büyük saygım var bu arada.

0: Hani ben zaten bu mesleği yapmak için dünyaya gelmişim. Bunu zaten yapıyordum. Ha, bir şarkı tutturdum ve karşılığında ün getirdi bana bu. Ama yani sadece bu işi onun için yapsaydım, mutfağı bilmeseydim, hani arka tarafta o, nasıl diyeyim, tabiri caizse işte işin hani deriz ya böyle işte yük olan kısmı, işte hani bize çok zor gelen işte ağır kısmı, oraları bilmeseydim bence çok daha farklı olurdu. Şimdi müzeye bakış açım, işime bakış açım bence oralar ehlileştirdi beni.
1: Sohbette söz şarkılara geliyor. Sevilen isim bugünkü müzik zevkini ablası sayesinde edindiğini anlatıyor.
0: Ablam çok böyle yabancı müzik dinlerdi mesela. Türkçe dinlemezdi o hiç. Ben de şimdi ilk, yani ergenliğimde hep onu kıskanarak yaptım pek çok şeyi, ablam olduğu için. Hani ondan gördüm ve sonra ben yaptım. Mesela o müzik dinliyor diye ben müzik dinlemeye başladım. Yani küçücüktüm, şarkı söylüyordum ama hani onun dinlediği şeyleri böyle dinlemeye başladım. Ondan kıskanıp resmen. Ve günün sonunda çok güzel ve niş bir müzik zevkim oldu. İşte çok fazla artist tanıdım. Hani işte ne bileyim, yabancı konserlere çok gittim. İşte dünya müziğini öğrendim. Hani mesela evde sadece annem ve babamın dinlediklerini eğer dinliyor olsaydım sadece Türkçe sözlü müzik dinliyor olurdum. O yüzden ablamın aslında evde tek böyle yabancı müzik dinleyen olması beni o açıdan çok değiştirdi, evet.

0: Başarılı popçu, solo kariyeri için ürettiği şarkıların yanı sıra dizi müzikleri de yapıyor. Peki Gülizay'la bir diziye müzik bestelerken nelere dikkat ediyor?
1: Senaryoya bakıyorum. Bakmak zorundayım çünkü öyle isteniyor dizi müzikleri genelde. Hatta revize yediğimiz çok oluyor. Yani bir şey yazıp hani yönetmenin böyle işte bu duyguyu böyle anlatmayalım ya da şu kelimeyi kullanmayalım dediği. Aslında süper özgür olduğunuz bir alan değil ama benim şarkı yazarlığımı kesinlikle çok geliştirdi ve aslında kendinize iş yaptığınızda daha böyle uçsuz bucaksız bir sürü kombinasyon var ya, dizi müziğinde öyle değil. Yani belirli sınırlar içinde kaldığınız için bir tık daha kolay geliyor bana. Çünkü kendime bir şey yazdığımda hani her an her şeyle değiştirebilirim ve sınırsız kombinasyon var. Ama dizi müziği yaparken sınırlarım belli. Hani daha emin adımlarla ilerleyebilirim ve günün sonunda karar veren ben değilim, bir başkası. Aslında bu da büyük bir konfor. Yani size diyor ki ben bunu istemiyorum, şunu istiyorum diyor ve bitti aslında.

0: Gülizay'la yakın zaman önce Hava Civa isimli şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Sevilen isim bu şarkıyla bir yıldır uğraştığını söylüyor.
1: Ben hayatımda ilk defa şarkı satın almıştım geçen yıl Mert'ten ve bu aslında aldığım ikinci şarkıydı. Bir önceki Sur'du, onu çıkartmıştım geçen yıl. Bir yıldır aslında uğraştığım bir şarkı ve süreci çok sıkıntılı geçen bir şarkı aslında yapım süreci. Hani böyle hep şey denir ya işte çok güzeldi, gülüm oyna yaptık falan. Hiç öyle değildi vallahi benim için. Yani biraz böyle çok uğraştığım, işte artık çok sıkıldığım, bitsin artık çıksın dediğim, hani insanların da beni ekstra uğraştırdığı bir dönem oldu bu şarkıyla ilgili. Ve böyle hani çok işte heves kırgınlıkları yaşadım vesaire. Böyle yapılış sürecinde süper pozitif şeyler anlatamayacağım. Ama tabii şarkı çıkınca bütün her şeyi unutuyorsunuz gerçekten. İşte işinin hem çok uzaması falan. Biraz moralsizdim açıkçası. Ama çok güzel bir döneme denk geldi. İşte her şeyin bir kısmeti var diyorlar. Bu da doğru bence.

0: Gülizay'la son olarak ilk albümünün hazırlık sürecinde Sezen Aksu ile yaşadığı anısını Müzik Sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Olmaz Olmaz'ın çıkış hikayesi aslında. Ben vokallerini Sezen Aksu'nun stüdyosunda kaydettim ilk albümün. Ve işte onun o arada evi tadilattaymış, işte stüdyoda kalıyor falan. Ben önce zaten beklemiyordum onu, gördüm şarkı söylerken camın arkasında. Böyle sonra içeri gittim, siz niye?

buradasın, niye geldin falan diye saçma bir cümle çıktı ağzıma. Aslında çok heyecanlıyım yani. O da dedi ki burası benim ayağım, niye buraya gelmeyeyim falan gibi bir şey söyledi, haklı olarak kadın. Öyle tanıştık zaten. Sonra işte kayıtlar esnasında işte şarkıları dinletiyoruz Sezen Hanım'a, işte hangisini beğendiniz vesaire. Hangi şarkıyla çıkmayı düşünüyorsunuz dedi. Ben de işte bilmiyoruz falan dedim. Dedi ki olmazsa olmaz da çıkın. Yani olabilir falan dedim ben, böyle nasıl olabilir kızım, salak mısın, olmazsa olmaz da çıkın dedi yani. Yani çok net hani bu şarkının patlayacağı diye öyle bir öngörüde bulunmuştu ki benim şu an burada olma amacım.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Listenin ilk sırasında Öykü Gürman yer alıyor. Başarılı isim, sözü ve bestesi Özlem Güneykaya'ya ait olan Kim Suçlu adlı teklisini Hücum Kayıt Performans klibi eşliğinde yayınladı.

Yeni çıkanlar listemizin sıradaki ismi Bayhan oluyor. Başarılı şarkıcı, geçmiş dönemlerde Müslüm Gürses'in sesinden dinlediğimiz Adını Sen Koy parçasını kendine has tarzıyla yeniden yorumladı.

Nukhet Duru yeni çalışması Beni Benimle Bırakma'yla listemizdeki yerini alıyor. Usta sanatçı, modern altyapılardan yararlandığı yeni teknisini dinleyicilerine sundu. Beni

Yeni çıkanlar listemizin son durağındaki isimse Ferhat Göçer oluyor. Başarılı şarkıcı, yeni teklisi Yılan'ı yapay zeka desteğiyle oluşturulan video klibiyle birlikte dinleyicileriyle paylaştı.

Adım Ertuğrul Dönmez. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na gidiyorum. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Ama bunlar haricinde evde tamamen eğlencesinde çeşitli ritim aletleri, darbuka, bendir gibi ritim aletlerini de çalıyorum.

Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. Klarnet aldıktan sonra bana da ilk başta zor gelmişti bayağı. Üzerinde basılacak çok fazla tuş var falan diye. Ama zaman geçtikçe alıştım.

Yani babam beni zaten klarnete başlatmasıyla en büyük desteğini orada göstermiş oldu. Daha sonra klarnet aldıktan sonra benim o öğrenme aşamama da çok yardımcı oldu evde. Mesela hocamın verdiği ödevleri birlikte çalışmak şeyiyle. Yani ben 3 yıldır çalıyorum. Her gün okuldan geldikten sonra klarnete oturduğumda babam da her gün beni dinlemeye geliyordu çağırırken.

Klarnet aldıktan sonra bana da ilk başta zor gelmişti baya. Ama yapınca çok mutlu oluyor yani insan böyle. Çok mutlu olduğu için böyle sürekli yapası geliyor. İnsanın gün boyunca hani o okuldaki işte dersler, yazılılar vesaire o stresini atmasına yani atmama yardımcı oluyordu benim. Böyle bir huzur bulduruyor yani insana.

0: tambura ilk sevgim de şöyle başladı. Noyan hocamla çalışıyorduk. Zaten Noyan hocamla biz konservatuara başlamadan önce de çalışıyorduk. Bayağı çalışmalar falan yapıyorduk. Ben Noyan hocamı çok seviyordum. Türk müziğine çok saygı gösteren, değer gösteren bir hoca. Oradan böyle bir etkilendim, böyle bir sevgi duydum tambura.
1: Şimdi burada dügah perdesinde, leada yani, bir duruş sergilediğimizde bam telinden bir ayin kalacağız. Bir sergile bakalım iki ölçüyü.
0: Tamamdır.
1: Hiç telaş yok, bir daha gelelim.

Eserlerini icra etmeyi sevdiğim besteciler Münir Nurettin Selçuk, Avni Anıl ve Saadettin Kaynak. En çok bunları seviyorum. Şarkıları bana daha çok hitap ediyor. Yani o makamları çok güzel yansıtıyorlar eserlerine. Bu yüzden onların eserlerini icra etmeyi daha çok seviyorum.

Bazı zaman konserlerde çaldığımızda insanlar beni dinlediğinde hani kendimi değer gördüğümü hissediyorum açıkçası. Yani yapmaktan daha fazla mutluluk duyuyorum. Yapabildiği bir şeyi insanın diğerlerine göstermesi mutluluk verici bir şey.

Ben 1,5 yıldır Kadim Musiki Derneği'ne geliyorum. Haftanın bir günü klasik Türk müziği icra ediyoruz. Burada müzik yapmaktan çok keyif alıyorum ve kendimi geliştirmek çok hoşuma gidiyor.

Benim amacım insanların Türk sanat müziğini daha çok dinlemesi, onu daha çok sevmesi. Tabii ki de ileride Türk sanat müziğine katkı sağlayacak her şeyi yapmak benim için bir görev yani kendimce. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: Yüreğine sağlık, harikaydı. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız. Evet, bugün iki tane yine güzel şarkıyla başladık. Birazcık
1: Güzel bir
0: nostalji oldu
1: başlangıç
0: ama
1: oldu sanırım.
0: nostalji yapmayı seviyoruz.
1: Her
0: Burak
1: zaman.
0: Kut'un sesiyle çok sevdiğimiz Bebeğim Din şarkısını seslendirdik.
1: Evet. Çok
0: Nereden
1: severek de
0: esti? Nereden
1: seslendirdim.
0: esti? Onu söyle.
1: Burak Kut babamın dostuydu. Yani
0: Ha.
1: onun dışında da tabii ki çok büyük bir yorumcu. Çok iyi bir şarkıcı. Çok iyi bir tenör diyeyim.
0: Hı.
1: Yani ayrıca da çok seviyorum. İnsan olarak da çok seviyorum. Çok severek dinlediğim bir şarkısıydı. Ben de seslendirmek istedim.
0: Sevgili izleyenlerimiz, şimdi Ece'yi biraz dinlendireceğiz. Bu
1: Tabii.
0: arada Göksel Baktagir abimize, çok kıymetli müzisyen ve besteci, kanun sanatçısı, tanıyorsun, sen de
1: Tabii
0: biliyorsun.
1: ki.
0: Buradan
1: Tanıyorum.
0: selam ve sevgilerimizi göndererek onun Sevda isimli Hicaz çok güzel bir şarkısı var. Onu seslendireceğiz.
1: Niye?
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık. Ece seni de alalım böyle sahnemize. Şimdi seni seviyorum var sanırım sırada.
1: Evet.
0: Evet. Hemen seslendirelim değil mi?
1: Hemen.
0: Hadi buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok kolay olmayan bir şarkıydı. Takip etmek gerekiyor.
1: Ha, çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık. Evet, şimdi daha önce hiç çalmadık bunu. İlk
1: Evet.
0: defa canlı canlı çalıyoruz. Alacalı diyelim.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Harikasın. Gönlüne sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: güzel.
1: ederim.
0: Çok beğendim çünkü hep bunu şeyden dinledik. Kayıttan,
1: Kayıttan
0: evet, dijital platform üzerinden dinledik tüm yaz. Şimdi seni böyle canlı canlı dinlemek çok keyifli
1: mi? Çok
0: oldu.
1: teşekkür ederim. Ben de
0: Harika.
1: büyük keyif aldım.
0: Bekliyoruz ama böyle tekliler çoğalsın
1: Tamam,
0: istiyoruz.
1: inşallah gelecek.
0: Evet, şimdi sırada yine çok güzel bir şarkı var. E aşk diyeceğiz.
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Çok güzel. En yani daha doğrusu son yılların en güzel şarkılarından biri.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok
0: sevildi.
1: sevildi,
0: Çok
1: değil mi?
0: sevildi ve ne desek az kalır. Biliyorsun Sezen Aksu yaşayan bir ozan ve
1: Gerçekten
0: onu
1: öyle.
0: gördüğümüz için, onunla aynı dönemi yaşadığımız için bence büyük şanslıyız diyorum.
1: Çok çok şanslıyız. Ne mutlu
0: Evet.
1: bize.
0: Selam, sevgiler olsun buradan. Seni yine dinlendirelim
1: Tabii,
0: bu
1: seve
0: arada.
1: seve.
0: Biz şöyle ne çalsak Mehmet'ciğim? Mehmet canın ne? FM mi istiyorsun? Ha
1: Oo.
0: bak, Mehmet bilir. Tamam, FM diyelim. Hadi buyurun arkadaşlar, birazcık
1: Tabii.
0: dinlendiriyoruz seni.

0: Evet. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok sağ olun. Sevdin mi Mehmetçiğim?
1: Attık enerjini.
0: Enerjini attın. Çok güzel çaldınız. Elinize sağlık. Evet Ece, seni de alalım. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel. Üç şarkımız daha var.
2: Evet.
0: Şimdi ilk önce istersen Gel Bahtımın
2: Kar Beyazı.
0: Kar Beyazı.
2: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Evet. Bravo. Bugün Ece arabeskten çok çok iki tane zor,
1: Örnek.
0: gerçek iki tane çok zor örnek seçmişsin. Bravo.
1: Evet. Teşekkür
0: Gönlüne sağlık.
1: ederim. Sizlerle de söyleyebilmek büyük bir onur,
0: Ne
1: gurur.
0: demek? Sevgili izleyenlerimiz, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz ve son şarkımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Farklı dillerin, inançların ve müzikal geleneklerin iç içe geçtiği bu bölgede, Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünün ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Müzik yalnızca bir sanat değil, hafızayı, dili ve kimliği taşıyan güçlü bir ifade alanı olmaya sürdürüyor. Müziğin geçmişle bugün arasında kurduğu güçlü bağa hep birlikte kulak veriyoruz.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben
1: Hoş bulduk.
0: Audrey, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum. İlk kez Bingöl'e geliyorum. Buna girmeden önce kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan Berdibek. Bingöl'de kültürel müzik yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sanatçı diye saymıyorum. Belki kültür elçisi diyebilirim. Bizim Zazaca müzikten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
0: Ve diğer yanınızdaki diğer arkadaşlar kimdir?
1: Bora Çoban, Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, Malatyalı, bizim Bingöl eniştemiz aynı zamanda. Veysel Akan, bizim gitarcı arkadaşımız. O da konservatuvar mezunu. Zülkif Canlı, o da ritim çalan kardeşimiz. Yeğenim aynı zamanda. Böyle ara sıra bir araya geliyoruz. Etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Tekrar hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş buldum. Sizden bir eser dinleyebilir miyim acaba?
1: Alalım. Gene rençmen azim bir parçası. Bravo diyelim.
0: Nasıl bir eser?
1: Bravo. Öldürülen bir arkadaşı üzerine yazılmış acı bir olay, yani bir böyle ağıt gibi bir şey, güzel bir eser.

Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.

0: birbirine bağladım iki eseri de.
1: Çok güzel. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Zaten vardı, Türkçe de vardı.
0: Var. Benim bir eserimi okuyalım, Es-Sekir'i.
1: Çok güzel olur.
0: Bir hayat hikayesi olan bir eser. Görücü usulüyle evlenmiş ama sonradan mutsuz olmuş bir

0: İtalyan anlamda söylüyorum. Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Uyumunuz çok, çok güzel.
1: Eserin hayat hikayesi olunca daha duygu yüklü oluyor. Daha güzel insan söylüyor. Hele bir de böyle çalan olunca.
0: Hep birlikte uyumunuz çok güzel. Müziğiniz daim olsun. Ben
1: son bir defa razı olsun sizden. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Ben Aziz Erdoğan, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
2: Ben Daimi Cengiz, aynı üniversitenin müzik bölümünde doçent olarak çalışıyorum.
3: Merhabalar, ben İrem Orak. Ben de Tunceli Munzur Üniversitesi'nden mezunum, müzikoloji bölümünü okudum.
4: Merhabalar, ben Nisar Gündüz. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim.
0: Tekrardan çok memnun oldum. Sizden
2: tamam.
0: Bir eser gelir mi acaba?
1: Asma Mina Zengu Zerde isimli bir eseri seslendireceğiz.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Şükürler.
0: Hazır gelmişken sizinle birlikte çalmak çok isterim izninizle.
1: Çok isteriz.
2: Sizi çok seviyoruz.
0: Birlikte ne çalalım?
2: Arık olabilir. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Ama size de çok sağlık. Çok sağ duygu yakaladım değil mi hocam bizim şeyin duygunuzu?
0: Öyleyse ne mutlu bana.
1: Çok,
0: çok severim. Ne yazık ki burada bir nokta koymak zorundayız ama müziğinize, hikayelerinize, bilginize benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki varsanız.
1: Sağ olun, siz öyle bir yerden gelip buraların özünü araştırıyorsunuz biliyor musunuz? Burayı değil de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Dinlemiştik biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Zireyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Huzurlarınızdayız. Kürşatçığım benimle kapışıyordu. Bırakmadı. İllahi ki ben bitireceğim dedi ama ben inat ettim efendim. Ben bitireceğim dedim. Buyursunlar. Bir alkış geliyor Kürşat'a. Bu yıldızda efendim birbirinden değerli konuklarla her zamanki gibi yine huzurlarınızdayız. En kült olan dizilerden birinde yer aldığı karakterle revaçtaydı ve parlamıştı yıldızı. Fakat bana şöyle söyledi kuliste. Bu şarkı benim ilk klibinde oynadığım şarkı demişti. Yani az evvel yorumladığımız Gözü Kör Olası eserinin klibinde kendi sorumlu oynamış. İlk klibi aslında ilk oyunculuğuymuş. Şöyle bekletmeden hemen davet ediyorum. Ardından hem hasbihal edeceğiz hem de ondan ezgiler, eserler dinleyeceğiz. Efendim Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: Bravo.
1: Harika bir orkestrasyon. Ellerinize sağlık.
0: Nefesine sağlık. Şahane bir yorumla bizlerle Yıldız'da buluştun. Bu akşam Yıldız'ın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş buldum.
0: Bir şaşırttın bizi. Acaba benim eksikliğimi ben bilmiyordum uzun zamandır. Müzikle hemhalsin de ben mi geride kaldım? Affına sığınıyorum. Bu benim o zaman ayıbım olsun, öyle diyeyim.
1: Estağfurullah oğlum, öyle şey. İlgi alanınız değilmişim demek ki.
0: Ya ama benim hafızamda hep Cem bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, o efsane dizi Ekmek Teknesi'nin Korkut'u olarak.
1: Ya.
0: Ben bir şey diyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Lisedeydik biz o zamanlar ya.
1: İşte öyle yaşlandım Züleyha Hanımcığım. 25 sene kadar oldu bu diziyi çekeli. O zamanlar 24 yaşlarındaydım.
0: Bir dakika, 48. Ya 24 değil, 17-18 falan olmalıydın.
1: 24 yaşımdaydım o dizi başladığında. 2002-2003'tü sanırım. Yaklaşık 24 sene oldu. Şu anda 48 yaşındayım.
0: Maşallah. O zaman şöyle yani dişini ısırıver. Hiç öyle göstermiyorsun. Hiç belli de etmiyorsun yaşını, maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Öyle diyelim. Ama şaka bir yana, latife de etmiyorum burada. Ben niyeyse sanki o dönemlerde hep 17-18'miş gibi kalmış hafızamda.
1: Hep bir genç Korkut göstermişimdir efendim sizin gibi. Ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen karşılıklı.
1: İltifatlar.
0: Ama ilk dizi hangisiydi?

0: Ben ilk Osman Sınav'la birlikte başladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Osman Hocam'ın. Sıcak Saatler dizisiyle Ankara'dan İstanbul'a geldim. 97-98 yıllarıydı. Onunla birlikte Çılgın Bediş eş zamanla başlamıştı.
1: Diyorum,
0: İkisiyle birlikte Ekmek Teknesi benim 5. projem filan.
1: Ekmek Teknesi 5. proje ama neden Korkut karakteri çok sevildi onu bilahare konuşalım istiyorum.
0: Nasıl isterseniz.
1: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Şahane.
1: Vay vay
0: vay. Vay vay vay. Şöyle gözlükleri çıkartmanı rica etsem, tarzın çok hoş ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, dostlarımız şöyle yakından

0: Yani Akif yönetmenim yakından şöyle bir...
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Geliyor. Ya yaşlılığımız... Yaşımız belli olmasın diye böyle aksesuarlar takıyoruz Züleyha Hanımcığım. Niye böyle yapıyorsunuz?
0: Bir dakika yapıyorsunuz? Ya. Niye yaşın belli olmasın diye aksesuar takıyorsun?
1: Ya şaka ya. Olur, ama kaç olursa olsun belli olsun zaten ya. Yani
0: yok gayet
1: biraz.
0: Güzel şık. Ama... bilsinler istedim. Şimdi gözlükten çıkartamayanlar olacaktır diyecektim.
1: Yok,
0: bir dakika ya. Yok beni çıkartırlar. Tamam geldim şimdi. Peki. Korkut neden çok sinirliydi?
1: Korkut çok saf, temiz kalpli bir adam. O yüzden aynı temizliği, aynı saflığı bekliyor karşısından. En ufak bir yalan, dolan, bir yanlış anlama bir şey de köpürüveriyordu. Öyle bir karakterdi. Bir tiplemeydi aslında ama.
0: Ben. Vallahi ben.
1: Ben. Ha, peki ben deyince bu ara eğitmenlikte yapıyorum hemen müdahale edecektim. Acı şaka. Biber alabilir miyiz acaba?
0: Hemen. Tabii şimdi dönüp baktığımda riyakarlığa tahammül edemeyen insanlar bunu söylüyor tam olarak. Evet. Korkut için hep sinir hassası bir çocuk yaftası yapıştırılmış olsa da Korkut aslında özünde iyi bir çocuk.
1: Sevgisinden, aşkından yani aşkı onu deliye döndürmüş. Yani Jale de zaten... Biraz aklı havada bir karakterdi. Yani onun aklını biraz aşağılara indirmek için aslında deliriyordu yani. Neden bunu yapıyorsun ya? Neden beni delirtiyorsun ya? Delirtmeyip sakin ol. Olamıyordu. Korkut da dolayısıyla deliriyordu.
0: Evet şimdi neden bahsettiğimizi ilk kez daha henüz açmış olan dostlar varsa söyleyelim. Sevgili Cem Kılıç'ın 5. projesi olan Ekmek Teknesi. O kült dizilerden biriydi. Şimdilerde çokça özlenen, özlem duyduğumuz aslında dizilerden. Ve orada da hafızalara Korkut karakteriyle, Jale'ye olan aşkından deliye dönen hatta sinir, çok sinirli denilen karakterlerden biriydi. Özlem duyuyor musun o zamanlara? Şimdiki dizilerle kıyasladığında nasıl buluyorsun?
1: Bizim Ekmek Teknesi sanırım son mahalle dizilerinden bir tanesiydi. Sonrasında çok takip etmedim. Hani belki yapılmıştır birkaç tane ama.
0: Neredeyse yok.
1: Neredeyse yok. Doğru söylüyorsunuz. Son mahalle dizilerinden, son aile dizilerindendi. Şimdi mahalle kalmadı galiba. O yüzden mahalle dizisi yapılamıyor.
0: Mahalle dizisi şöyle yapılıyor. Fakir kız zengin oğlana, zengin çocuğa aşık oluyor. Bir yalıya, villaya taşınıyor.
1: İşte orada da mahalle hayatını göremiyoruz. Zenginlik varsa mahalle yoktur. Onlar tek başına birer mahalle. Şimdi dikey mahalleler var efendim. Böyle 80 katlı falan mahalleler var. Orada da kimse kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla mahalle dizileri geçmişte kaldı. Ama tabii ki özlem duyuyoruz. O samimiyete, o sıcaklığa, o esnaflığa. Pek esnafımız da kalmadı maalesef. Artık bir gross marketin içine giriyoruz. Her şeyi orada hallediveriyoruz. Mahallemdeki fırıncının ismini bilmiyorum. Ne acı. Marketten alıyorum. Bütün alışverişi oradan yapıyoruz.
0: Bu değişen, dönüştüğümüz zamanı konuşacağız. Ama kısa bir mola
1: konuşalım,
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Müsaadenle seni
1: tabii.
0: Şöyle bir soluklandırırken. Biz de gidelim bir Karahisar Kalesi diyelim. Yine bir Kıraç eseriyle devam edelim. Ardından sevgili Cem Kılıç'la Yıldız'la hem sohbetimize hem de müziğe devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Helal, bravo sizlere. Şahaneydiniz. Sevgili Cem, seni yıldıza doğru alırken hemen kıymetli dostlarımı da biraz öveyim isterim. Nasıl
1: Valla muhteşem çalıyorlar üstadlar, harikalar ya. Orkestrasyon şahane. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, sağ olun.
0: Bugün bir oyuncu misafirimiz olunca bu yıldızda eserleri de biraz dizilerde yer almış eserlerden seçtik.
1: Ne kadar incesiniz efendim, ne kadar incesiniz, sağ olun.
0: Konuklarımıza uygun olsun diye yani.
1: Harikaymış.
0: Hocam diyeceğim ben şimdi. Artık konuşurken daha bir korkuyorum. Arada espriler yapıyordum. Böyle şive falan yapıyordum. Az evvel ben dedim ya, hemen dedik bir dakika. Ben ne dedi? Korkudan şimdi şive de yapamıyorum.
1: Estağfurullah. Buyurun yapın, şiveyi değerlendirelim hemen. Ne kadar yapıp yapamadığınızı görelim.
0: Alkış gelmeli ama.
1: Ya.
0: Hocam bilseydim hazırlık yapardım. Hazırlık yapardım, böyle olmadı. Çok spontane konuşmamı
1: Çok çok
0: değerlendireceksin.
1: doğalsınız. Çok şahane bence. Hiç bozmayın.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Sevgili Cem Kılıç'ı iki eser sonra hemen yıldızda
1: Hay
0: buluşuruz.
1: hay.
0: Buyursunlar.
1: Teşekkürler.

0: Eyvallah.
1: Nefesine sağlık.
2: Vay vay vay. Hocam. Olaylara gel.
1: Hocam neler oluyor?
2: Hocam ne oluyor?
1: Şimdi tabii hemen şöyle de sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Ne kadar zaman oldu ekrandan uzak kalalım? Dizilerden.
2: Aslında çok uzak değilim dediğim gibi. Evet, diziler şu anki dizilerin konuları çok ilgimi çekmiyor. Böyle bir durum var. O yüzden sinemada ve tiyatroda varım, eğitmenlikte varım. Dizilerde zaman zaman bakıyorum, senaryoları çok beğenmeyip geri gönderiyorum.
1: Çünkü diziler aile hikayelerinden çok başka bir kulvara evrilmedi mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Evrildi, evrilmeyen hiçbir şey yok. Her şey bir şeye evriliyor. Şimdi de böyle bir zaman ama bu kadar şiddetin içinde ben yokum. Olmak istemiyorum.
1: Ne kadar güzel. Yani Cem Kılıç zaten hep ailemizin çocuğu, ailemizden biri gibi oldu. Yarattığı karakterlerle, oynadığı aslında karakterlerle. Dolayısıyla zaten yakışmaz da gibi geliyor. Hani bir yerde görsek yakıştıramayız, oturtamayız gibi de geliyor. Ama bir TRT dizisinde, ailesinde neden olmasın? Benim en sevdiğim diziler...
2: Aslında özür dilerim, biz Ekmek Teknesi'nden sonra TRT'de, TRT1'de Gönül Hırsızı yaptık yine Hasan Kaçan'la birlikte, Hasan abiyle. O da mahalle dizisiydi, komediydi, bak onu unutmuşum. 13 bölüm çektiğimiz için biz alışmışız 3 sezon, 4 sezon çekmeye. 13 bölüm Gönül Hırsızı diye yine en son sanırım aile dizisini biz yapmış oluyoruz böyle.
1: Evet evet, gerçekten öyle.
2: Evet, Gönül Hırsızı TRT'deydi.
1: Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Sanırım en son aile ve mahalle dizileri sizlerin yaptığıydı ama Hasan abinin oynadığı diziler de ortaya koyduğu karakterler de çok farklıydı.
2: Evet.
1: Neden olmasın? Aslında bir geri dönüş isteniyor.
2: Evet.
1: Son zamanlarda yaşadığımız vahim olaylardan sonra artık herkes bunu söylüyor. Bir dile dolandı, pelesenk oldu. Diziler kaldırılsın, kötü örnek oluyor. Evet. Ama kötü örnek olmayan sanırım hiçbir şey kalmadı,
2: evet,
1: dünyada.
2: Evet, maalesef. Çocuklar da örnek almaya çok müsaitler. Ne görseler o olmak istiyorlar. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet vardı, yardımlaşma vardı. Zor durumda olana yardım etmek vardı. İyi olanın yanında olmak vardı. Kötü olanın karşısında olmak vardı. Şimdi herkes kötü olanın yanında duruyor televizyonda. Ya özel platformlarda tabii ki olmalı, olabilir. Çeşitlilik olmalı ama... bir çocuğun, bir gencin kolaylıkla hemen zap yaparak kanalı değiştirerek ulaşabileceği bir yerde olmamalı silah diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cem Kılıç özetledi. Ben şiddetin olduğu yerde, projelerde yokum dedi. Bizim de temennimiz doğa niyetine geçsin. Burada söyleyeceğimiz, o zaman şöyle güzel aile dizilerinde kaybettiğimiz o bağları tekrardan yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz çalışmalarda seni görelim. Hatta TRT ailesinde görelim. Neden olmasın?
2: Ne güzel olur.
1: Dua niyetine geçsin.
2: TRT bizim evimiz, her zaman buradaydık, yine buradayız.
1: Var olasın. Şöyle seni yine bir küçük soluklandıracağım.
2: Tabii.
1: Akabinde son bloğa beraber gideceğiz, veda edeceğiz.
2: Tabii.
1: Buyursunlar efendim, bir Haluk Levent eseri geliyor. Gülendam.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sevgili Cem Kılıç, Yıldız'da hızla yerini alırken bu eserler seni zaman yolculuğuna çıkartıyor mu?
1: Çıkartmaz mı? Bendenizden de bu sanırım. Benim ortaokul yıllarıma denk geliyor bu şarkı. Ortaokul lise yıllarıma çok da severdim Bendeniz. Çok acayip akıyor. Zamana yetişemiyoruz. Biz çevirmeli telefonlardan şu andaki görüntülü konuşmalara geldik. Ben inanamıyorum olana bir
0: daha tane. Fenası da geliyor.
1: Geliyor.
0: O daha fenası zeka. Gelmeden biz hemen şarkılarımızı söyleyelim diyoruz.
1: Hemen söyleyelim.
0: Şöyle Yıldız'a bir kez daha seni bırakıyorum.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Buyursun efendim Yıldız, sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Süper, teşekkürler.
1: Tabii istediği gibi olunca şarkılar, istediği gibi çalınınca şarkılar hey naraları yazılabiliyor stüdyoda.
0: Ya efendim 20 yılın üzerinde
1: maşallah
0: her hafta sonu şarkılar söyledim.
1: Muazzam.
0: Gelmeyen sanatçı kalmadı vallahi. Biz siz gelmediniz efendim.
1: Bu da benim ayıbım.
0: Estağfurullah.
1: Bu da benim ayıbım olsun.
0: Bu sizin habersizliğiniz olsun.
1: Telafi edelim.
0: Bir daha bir yerde çıkarsam mutlaka haber vereyim size.
1: Tamam, o zaman bekliyoruz inşallah ilk programda. Peki. Biz de
0: ben
1: geleceğiz.
0: Ben de size geleyim efendim. Nerede çıkıyorsanız ben de size.
1: Haberdar edelim sizi. Haberdar. Devlet konserlerimizden haberdarım. AKM'de Atatürk
0: Muhteşem
1: Kültür
0: olur.
1: Merkezi'nde inşallah sizi ağırlarız. Biz de bekliyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet, bizim konserlerimiz AKM'de oluyor.
0: Öyle mi oluyor?
1: Evet. Atatürk
0: Vay
1: Kültür
0: be.
1: Merkezi'nde oluyor.
0: Ben ufak ufak kaçayım şuradan. Yani nereden gidiliyordu?
1: Tebrik kaçmıyorsunuz
0: ederim.
1: Efendim. Bir yere gitmiyorsunuz. Yıldız'da veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Kılıç. Şereflendirdin bizleri, var olasın.
0: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Harika şarkılar. Ustalarla birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Sizin nezaketinizle, güzel sesinizle ağırlanmak çok hoştu. Teşekkür ediyorum.
1: Var olasınız. Bu hafta türküler ve etnik müzik yoktu ama önümüzdeki hafta doyasıya sizlerle buluşturacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferi bir şey hissediyorum ya, ben sanki şarkıyı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum.

Harikasınız. Sizlerle olmak ne kadar güzel. Muhteşem bir konuğumuz var. Hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle en güzel

0: duygularımızla selamlıyoruz değerli TRT Müzik izleyenleri. Çok güzel bir açılış yaptık. Rubato, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz sevgili Sedacığım.
0: Sizi çok yakinen tanıyorlar zaten ama ben yine şöyle hızlıca bir isimleri zikretmek istiyorum. Efendim Göksun Çavdar klarnette ve grubun solisti, aynı zamanda çok önemli bir çello sanatçısı sevgili Özer Arkun.
1: Estağfurullah.
0: Ve Eralp Görgün gitarda kendilerini çok istemiştiniz. Nihayet buluştuk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk, sağ olasın. Bu güzel davetinizi kırmak bizler için saygısızlık olarak nitelendiririz biz tabii ki. Güzel davetler, güzel programlar her zaman bulunmuyor biliyorsun Sedacığım. O yüzden senin programını da yakinen takip ettiğimiz için davet ettiğin zaman koşa koşa burada olmak istedik. Özellikle senin programında ve TRT ailesinde olmak bizler için onur verici.
0: O şeref, o onur bize ait. Gerçekten biz de sizi dört gözle bekliyorduk. Bir Hoş Seda'da çok değerli konuklar ağırladık ama o kadar çok istek aldı ki Rubato'yu lütfen görmek istiyoruz diye.
1: Ne mutlu
0: bize. O yüzden biz seyircilerimiz adına da o mutluluğumuzu size iletmek istiyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Ne mutlu bize. İyi ki geldik biz de. Buradan dinleyenlere, izleyenlere selam olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet sevgili Özer'cim, benim de çok merak ettiğim bir şey. Bu eminim seyircilerimiz de merak ediyordur. Uzun zamandır Rubato furyası diyeyim ben var. Tabii ki seslendirdiğiniz eserlerle de öyle ama çok değişik bir isim. Nasıl geldi bu isim? İsim babası kim oldu? Yani biraz grubun ismini ben çok merak ediyorum açıkçası. Benim gibi merak edenler için açıklar mısınız?
1: Ya tabii ki... müzik terimi aslında. Sen de biliyorsun Rubato bir müzik terimi ama stüdyoda çalıyorduk. Zannedersem Feraye'yi çalıyorduk. Feraye ilk albümde. Ben işte elimden geldiği kadar hani şöyle çalalım, böyle çalalım, burada Rubato yapalım falan derken Göksun galiba söyledi. Abi grubun adı Rubato olsun mu dedi.
0: Harika.
1: Evet, oradan öyle bir şey gelince de düşündük ilk başta hani insanlar ne der, nasıl oturtabilir miyiz grubun adını Rubato, çünkü Rabıta'dan da gelme aslında altı da olan bir müzik terimi. Ritmi tutarak çalmak anlamına geliyor. Ritmi tutmak anlamına geliyor. Güzel olur dedik. Sonra düşündük bunu oturtmak tabii ki biraz zaman aldı ama sokakta mesela yürürken mesela hepimize isimlerini de söylemiyorlar. Aa Rubat abiler geliyor diyorlar.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Aslında yani şimdi de oturdu yani şükürler olsun.
0: İsim tamamen sembolik bir şey. Asıl önemli olan onun içini doldurabilmek ki tabii. Siz o içi çok güzel doldurdunuz gerçekten. Sizi bir sanatçı olarak ben de yürekten kutluyorum ve alkışlıyorum.
1: Sağ olasın.
0: Ve hemen ikinci için. Güzel bir eseri sizden dinleyelim, devam edelim mi? Ne dersiniz, ne geliyor acaba?
1: Tabii ki çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı. Sorma ne haldeyim demiş. Çok biz güzel. De bundan birkaç albüm öncesinde bir Sezen Aksu'ya ithafen bir onun şarkılarından oluşan bir albüm yapmıştık. Orada bu güzel şarkıyı da seslendirmiştik. Şimdi de sıra ona geldi. Çalalım, söyleyelim.
0: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olasın.

0: Bravo.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: sağ
0: yürekten olun. Alkışlıyoruz. Harikasınız.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne güzel eserler.
1: Elimizden geldiği kadar seslendirmeye çalışıyoruz.
0: Evet. Siz böyle rengarenk bir yelpaze gibi birçok tarzda seslendiriyorsunuz aslında sevgili Özer'cim. Halk müziği var, biraz türkü var, arabesk müzik var, efendim Türk sanat müziği ezgileri var. Çok sevilmenin sebebi biraz da bundan mı olsa gerek? Senin çok özel bir ses tonun var ama.
1: Yok estağfurullah, rica ederim. Yani çok sevilmek derken hani göreceli insanlar bazen sevenimiz de
0: çok
1: var.
0: Çok mütevazı olmayın, çok seviliyorsunuz.
1: Sağ olun. Yani belki dediğin doğru olabilir. Yani yelpazenin geniş olması olabilir ama biz yıllarca bu işin hep mutfağında olduk zaten.
0: Tabii.
1: Sevgili Baki abimiz de binlerce albüm çaldım ben. Yan yana oturup binlerce albüm çaldım onunla.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi? Yani. Sevgili Baki Kemancı gibi değerli bir maestro ile çalışıyoruz.
1: Tabii buradaki diğer müzisyen kardeşlerim de öyle.
0: Hepsi
1: onlar evlatlarımız, kıymetli. Çocuklarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Yetiştiler, güzel de yetiştirdiler. Başlarında da Baki abi gibi bir üstad olunca tabii ki başka oluyor.
0: Yani siz yıllarca gibi... solistlerle önce eşlik sazı olarak devam ettiniz. Sonradan grupla birleştiniz. Sezen Aksu'yla hatırlıyorum sevgili Göksu'nu ben. Uzun yıllar çalıştığınız onun gibi önemli bir değer isimle. Birçoğunuz çok kıymetli solistlere eşlik ettiniz. Çok güzel ama biz sizi böyle grup olarak dinlemekten çok büyük keyif alıyoruz.
1: Biz de hani yıllarca Göksu'nla beraber arada Eralp

0: katılıyordu tabii. Hani Sezen Hanım'a çalıyorduk. Sezen Hanım bıraktıktan sonra dedik ki hani tenzih ederiz tabii ki. Ben çalıştığımız başka solistler de vardı ama kime çalacağız? Kendimize çalalım bundan sonra dedik. İyisiyle kötüsüyle kendimize çalalım dedik. Belki de o sıcaklık geçmiştir insanlara. O yüzden sevmişlerdir. Evet. O yüzden hoşlarına gitmiştir. Sevenlere, sevene de, sevmeyene de hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değil mi Eray?
1: Evet.
2: Tam ben Sezen Aksu'ya başlıyordum. Sezen Aksu müziği bıraktı.
3: Aha, evet. Öyle mi? Ne güzel, ama onun eserleriyle devam ettiniz, evet, siz de. Evet. Bir albümden bahsettiniz. Ne mutlu. İnşallah daha sık Sezen şarkısı dinleriz. Evet. Müsaadenizle ben de bir Türk müziği okuyabilir miyim? Bir lütfen, Rast şarkı.
0: Lütfen.
3: Oh. Unut beni kalbindeki hicranla, Allah yalnız Allah, kalayım. Allah, kimsesiz Allah, bir yavru gibi kucağında ağlayayım.
0: Allah Allah.
3: Haydi. Müsaadenizle. Haydi. Teşekkür ediyorum.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bravo.
1: Bu da çok güzel duygusu olan bir şarkı.
0: Çok sevdiğim bir şarkısı. Evet. Göksel abinin bu.
1: Son zamanlarda da hani şey mi diyorlar, viral oldu mu diyorlar.
0: Viral oldu şarkı, güzel
1: evet,
0: oldu.
1: Herkes nakaratını okuyup işte sosyal medyada paylaşıyor. Bize de çok istek geldi. Seda Hanım, bu sizin sesinize çok yakışır, neden okumuyorsunuz diye. Biz de alıverdik repertuarımıza. İnşallah sevmişsinizdir efendim.
0: Muhteşem okudum vallahi. Ağzına sağlık gerçekten. Çok da güzel oldu. Çok da yakıştı sesine.
1: Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet, hemen sizden yine bir şarkı rica ediyoruz biz böyle sıcağı sıcağına.
0: Olur, ne demek?
1: Ne geliyor acaba?
0: Şimdi bir Yıldız Tilbe şarkısı. O da Türkiye'ye müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran bestecilerden ve yorumculardan bir tanesi. Onun çok sevdiğimiz bir şarkısı vardı. Okumak istedik ve bize şarkıyı bila ücret gönderdi şarkıyı. Bu şarkıyı siz dedi layıkıyla yaparsınız. Ben bu şarkıdan para istemiyorum dedi. Ondan da dolayı da kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun.
1: Sanatçılık böyle bir şeydi aynı zamanda. Sadece çalmak ve söylemekten ziyade.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Bu büyük gönüllülük de çok önemli.
0: Koca gönlüne teşekkür ediyoruz, evet, kendisine. Sağ
1: selamlarımızla,
0: olsun.
1: Sevgilerimizle.
0: Sağ olsun.
1: Dinliyoruz keyifle.
0: Haydi bakalım.

0: Bravo, bravo.
1: Gerçekten bravo. Harikasınız.
2: Orhan abiye de selam olsun buradan.
1: Şöyle bir hareketli. Ben aynen devam edeyim mi? Olanlar oldu bana diyeyim mi? Beraber okuyalım mı? Ne dersin?
2: Vallahi müthiş olur.

0: Teşekkürler. Çok mersi. Yani sizlere doyamadık gerçekten. Çok keyifli bir programdı bizim için.
1: Vallahi biz de bu güzel ortama doyamadık. Bizim için de öyle.
0: Çok o zaman sizden bir söz daha alalım. Tekrar bekliyoruz inşallah.
1: Neden olmasın efendim? Neden olmasın?
0: Çok keyifli. Sevgili Göksun Çavdar, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özer Arkun, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Eralp Görgün, çok teşekkür ediyoruz. Rubato'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, bizim için çok keyifli bir yayındı. Umuyorum siz ekranları başındaki değerli seyircilerimiz, izleyenlerimiz için de aynı keyifle devam etmiştir. Yeni bir programla tekrar görüşmek üzere. Rubato'ya teşekkürlerimizle Allah'a ısmarladık diyoruz. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı seyircilerimizle paylaşmak istediği?
1: Öncelikle bizleri burada o kadar güzel ağırladınız ki sizlere, senin nezdinde tüm TRT ailesine, değerli yönetmenimize, kameraman arkadaşlarımıza, stüdyo şefimize, müzisyen kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. O kadar güzel ağırlandık ki burada. Vallahi insanın canı bir daha gelmek istiyor.
0: Lütfen, biz de çok keyifli yine sizi ağırlamak istiyoruz yani, Özel'cim.
1: Bir de benim için çok özel. Tabii Baki abi benim yıllarca yan yana çaldığım abim. Stüdyoda defalarca beraber çaldık. Onunla yıllar sonra aynı sahnede olmaktan çok büyük keyif aldım.
2: Benim de çok teşekkür ederim Özer'cim.
0: Ne güzel.
2: Mutluluk verdin, geldin bize. Hepiniz grup olarak hoş geldiniz ve güle güle diyoruz size.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Seda'cığım. Bir hoş Seda bıraktıysak ne mutlu bize.
0: Çok hoş sedalar bıraktınız. Tekrar tekrar gönülden teşekkür ediyoruz ve son şarkımızı birlikte söylüyoruz efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: eskiler zamanede yeniden yorumlanıyor. Şanına,
1: nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak bir güve göçek.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esen.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım. Eski köprü.
4: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün

bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar, bana duyduğun hisleri. Duyamıyorsun değil mi yine ah, bağırınca bu sesleri.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da, eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flütünü oluşturdu.

Boehm sistemi sayesinde flütün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

neler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Hey kurban olduğum Allah'ım, biraz malımız mülkümüz olsaydı kıyamet mi kopardı sanki? Bir zengin

0: Derler halis meşeden.
1: Uzun bir merdiven yukarı giden, bir başkası da aşağı inen. Biri de hiçbir yere gitmeyen, sırf göstermelik.
0: Bir zengin olsam ben,

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel. Çok
2: mesela
0: güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım. Eski köprü.
4: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Elinize sağlık. Sizin arkadaşlar, emeklerinize, elinize sağlık. Çok güzel bir düzenleme olmuş. Bildiğimiz bir parça ama çok farklı bir aranjman olmuş hocam. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl? Siz kaç zamandır berabersiniz?
1: Üstadım, şimdi olay şu. Şimdi biz sözü söylemeden, bir vokalin gücü olmadan bir şarkıyı sunmak istedik. Şimdi bu zor bir şey. Temelde bir vokalin etkisi var. Onun bir şarkıya verdiği bir ruh hali var. Fakat bu olmadan yapabilmek için dikkati başka yere çekmek belki de gerekiyordu. Belki de enstrümanın ön plana çıktığı. Çünkü bakış açımız hep şu. Vokal bir enstrümandır. Onun olmadığı yerde gitar yerine girebilir. Bunu doğru şekilde kullanmayı çalıştık. Biraz da hani düz çalmak yerine buna kendimizden ne katabiliriz gibi baktığımız için sonuçlar böyle çıktı. Tabii bunun içine bir vokal hali de olabilir, yapılabilir ilerleyen zamanda ama şu anda enstrümanın ağırlıklı olduğu bilindik şarkıları aranje ederek devam ediyoruz. Keyif alıyoruz açıkçası kendimizden bir şey katmaya şarkıya.
0: Bu da
1: bir
0: çok
1: şey.
0: Çok belli oluyor aslında. Keyif aldım çünkü biz de çok keyif aldık. Bütün ekibimiz de çok
1: sağ
0: keyifli
1: olun.
0: Dinlediler
1: teşekkür
0: sizi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Emeklerinize sağlık tekrar.
1: Biz Mersin'den geliyoruz. Elimizdeki yeteneklerle ne yapabiliriz'i konuştuk. İlk başta önümüze böyle bir dönem koyduk. Bu seçtiğimiz şarkılar, bugün çalacağımız ve çaldığımız parçaların tamamı 90'lı yıllara ait parçalar. Hepimizin kulağında olan
0: ve özlem duyduğu parçalar aslında.
1: Aynen öyle.
0: Kesinlikle.
1: Duymak istediğimiz parçalar.
0: Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi bu çok güzel bir proje. Harika bir proje. Bu projeyi içeriğinde bir konserde sizi dinleyenler konserinize geldiği zaman ne dinliyor? Tamamen 80'ler 90'lar atıyorum şarkıların coverlarını mı dinliyor? Yoksa başka yabancı eserlerde de çalıyor musunuz? Nasıl bir konseptiniz var bir
1: Şimdi,
0: konser içerisinde?
1: Evet, mesela bir festival olduğunu düşünelim. Festivalin konsepti var. Şimdi işin içinde bir vokal entegrasyonu olmadığı için bizim onu herhangi bir konsepte çekebilmemiz, bir tarza yuvarlayabilmemiz bizim elimizde olan bir güç. Diğer türlü bir vokalin arkasında bu orkestrasyon olsaydı onun önüne çıkamayacağımız için vokalin önüne bir vokalin etkisi kadar bir orkestrasyon yapabiliyorduk. Şimdi bu biraz daha özgür bir proje. Güncel parçalarla da yapılan, belki yabancı parçaların da denemiş olmak adına için

0: Ya Türk ezgilerinin belki de konduğu haller de var. Biz keyif aldığımız bir projeyi sunuyoruz.
1: Tekrar elinize sağlık. Hazır bulmuşken sizi ve Mersin'den gelmeniz çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok büyük bir
0: Bizim için
1: onur,
0: doğru.
1: çok büyük bir emek veriyorsunuz gerçekten.
0: Teşekkür ediyoruz
1: Hazır
0: davet
1: sizi
0: ettiniz.
1: bulmuşken, bu harika ekiple bir araya gelmişken ikinci performansınızı dinlemek isteriz. Ne
0: Memnuniyetle.
1: çalacaksınız hocam şimdi?
0: Şimdi sırada Nilüfer'in bir parçasını çalalım. Umarım beğenirsiniz.
1: Buyurun hocam, muhakkak.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Çok tebrik ediyorum. Gerçekten hepinizin eline sağlık. Çok, harika bir yorum olmuş.
1: Sağ olun, teşekkür
0: eminim
1: ederim.
0: Eminim ki Nilüfer de dinleyip çok beğenecektir.
1: Umarım buna beğenir.
0: Çok eminim.
1: Umarım
0: eminim.
1: Ne yaptınız demez.
0: Yok demez. Eminim çok beğenecektir.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Bir karakteri de çok nettir onun, bilirsiniz. Evet. Beğenmediği zaman da beğenmedim, ne yaptınız der yani. Ama
1: umarım
0: eminim
1: demez.
0: Bunu çok beğenecektir. Çok çok güzel olmuş.
1: Teşekkür
0: elinize
1: ederim,
0: sağlık.
1: Sağ olun.
0: Peki hocam, siz şu anda neler yapıyorsunuz bireysel olarak? Sadece konser mi, yoksa bir eğitim tarafınız var mı? Eğitim veriyor musunuz?
1: Evet, Mersin'de bir akademimiz var. İçinde gerçekten müziğe gönül vermiş bir kadromuzun olduğu Ata Müzik Akademi isimli bir akademimiz var. 6 yıldır hizmet veriyoruz. Zaten hocalarım da Murat Taşkın. Kendisi bizim bateri öğretmenlerimizden bir tanesi. Şöyle ufacık bahsetmek isterim kendisinden. Hani pedagojik olarak 4-5 yaş itibariyle ben bu kadar o kısma, o yaşa hitap edip öğreten, öğretmekte bu kadar başarılı olan bir arkadaş daha tanımadım.
0: Çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Tebrik ederiz hocam.
1: Yani gerçekten nasıl bir sistemim var, nasıl işliyor bilmiyorum ama Allah uzun ömür versin. Çünkü böylesi yok bence. Çok başarılı. Emre Aktan bizde bir piyano öğretmenimiz. Kendisi de çok yetenekli ve gerçekten müziğe gönül vermiş bir arkadaşımız.
0: Hoş geldiniz.
1: Sağ olsun, bize eşlik etti. Bu orkestra açıkçası şöyle oldu. Yani bu orkestranın kuru bizim, hani daha kapsamlı orkestralarımız var. Okul çerçevesinde konserler yaptığımız. Hani burada biraz daha dar, biraz daha küçük bir orkestra olarak geldik buraya. Emre hocam da orkestraya sağ olsun destek vermek istedi.
0: Elinize sağlık. Hoş geldiniz tekrardan.
1: İhsan hocam. İhsan benim üniversite yıllarından arkadaşım. Aynı zamanda
0: çok eski.
1: Çok eski. Üniversitede aynı evde kaldık.
0: O dönemde tabii, oralara girmiyoruz.
1: Oralara girmiyoruz. O dönemde işte yine beraber müzik yapıyorduk. Kendisi İstanbul'da
0: hocam,
1: yaşıyor. Biz Murat hocam ve Emre hocam da Mersin'den geldik. O İstanbul'da yaşıyor zaten.
0: Harika. Bir yandan konserler yapıyorsunuz, bir yandan eğitim tarafınız var. Bu bir sanatçı için çok önemli bir şey olduğunu inanıyorum. Çünkü birçok sanatçı eğitim vermeyi tercih de etmiyor. Yani hani sadece konserlerim vardı, onlarla uğraşacağım diyor. Ama siz bir yanda akademinizi biliyorum, eğitim kadronuzu da biliyorum. Hatta bizzat gelip de ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifliydi. Çok
1: evet,
0: çok harika bir vizyonlu bir yer orası. Gerçekten çok mutlu olduğum bir yer bir sanatçı olarak. Orada sizin de hem okulun sahibi olarak birebir çocukların eğitimine girmeniz ve öğretmen kadrosu sürekli projeler yapmanız, çocuklara konserler düzenlemeniz, hani sadece bireysel düşünmüyorsunuz, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin de mesleki kariyerini planlayacak bir eğitim kurumu kurmuşsunuz. Çok tebrik ediyorum. Elinize, emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika.
1: Yani sadece 2024 yılında 12 tane konser verdirmişiz çocuklara.
0: Evet, harika.
1: Bizim hocalar olarak verdiğimiz konserler hariç. 2025 yılında keza öyle 10-12 arası konser verdik. Yani benim inancım, eğitimde müzik söz konusu olan şey müzikse, müzik sunulduktan sonra amacına ulaşmış bir unsurdur.
0: Çok doğru.
1: Dolayısıyla sadece bir piyanoyu, bir gitarı, bir bateriyi, bir flütü öğretmekle bizim işimiz bitmiyor. Bundan sonra başlıyor bizim işimiz. Bunun sunulduğunu, doğru şekilde sunulduğunu garanti edene kadar. Hatta bizim şöyle bir durumumuz da var. Ben şahsen mesela öğrencilerime, tamam, bir gitarın nasıl icra edileceğini, bir parçanın nasıl icra edileceğini anlatıyoruz tabii ki. Bu standart bir eğitim gibi görünür ama bunun dışında o sahnede nasıl duracağını, psikolojik olaraktan bir dinleyicinin karşısına çıktığı zaman nasıl durması gerektiğini,
0: çok
1: insanlara insanların karşısında hata yapmaktan çekinmemesi gerektiğini, hatanın doğal olduğunu anlatıyorum. Yani ben zaten psikolojik olarak da ben eskiden evime misafir geldiği zaman saklanan çocuktum. Benim evime misafir geliyor, ben saklanıyorum. Ben müzikle tanıştıktan sonra olaylar benim için değişti. Müzikle tanıştıktan sonra kendimi fark ettim. Ve ben bu farkındalığımı çocuklara da, öğrencilerime de, sadece gitar öğrencilerine değil, yani ben kurumumdaki piyano öğrencilerini de tanıyorum, keman öğrencilerini de tanıyorum, bateri öğrencilerini de tanıyorum. Hepsiyle birebir ilgileniyorum. Çünkü konserlerde grupları biz oluşturuyoruz, kurumumuz oluşturuyor. Herkes bateristler bateri kısmına, şarkının altına bateri kısmına, gitaristler gitar kısmına, piyanistler piyano kısmına yazar isimlerini. Kimse birbirini tanımaz öğrencilerden. Stüdyomuz var, stüdyoya girerler, orada tanışırlar ve bir şarkıyı icra ederler.
0: Harika.
1: En iyi şekilde icra etmeleri için ben çalıştırıyorum bizzat. Daha sonra da en güzel ortamda konserlerini vermelerini sağlıyorum ki bunu da bir külfet olarak değil, bir iş olarak görüyorum. Bizim işimizin bir parçasıdır bu.
0: Harika. Hocam, başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki şimdi ne acaba çalmak istersiniz?
1: Şimdi bizim çok keyif alarak çalacağız bu parçayı. Umarım yine dediğim gibi size de aynı keyfi verir. Barış Manço'dan, kıymetli Barış Manço'dan bir
0: Allah
1: parça.
0: Rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Bir parça çalacağız. 1989 yılında çıkmış. Domates, biber, patlıcan. Bakalım yani biz
0: çok
1: bu şarkıyı çalalım mı diye düşündüğümüzde, daha hiçbir şekilde elimizde gitar yokken çalalım mı dediğimizde, nasıl olur ki birbirimize bakarak sadece bir tepki verdik. Ondan sonra stüdyo ortamında bu şarkı bir hale geldi. Bizim çok keyif aldığımız bir hale geldi. Umarım sizin de öyle düşünürsünüz.
0: Biz de muhakkak çok keyif alacağız hocam. Eminiz yani.
1: Teşekkür
0: o zaman
1: ediyorum.
0: Buyurun dinleyelim.
1: Buyurun.

0: çok eğlenceli olmuş. Çok güzel olmuş. Hepinizin tekrardan ellerine sağlık. Harika bir performans olmuş. Parça gerçekten başka bir ruha bürünmüş eser. Harika olmuş.
1: Eğlenceli bir parça.
0: Eğlenceli olmuş.
1: Kendisi de zaten normalde de eğlenceli. Biz biraz daha bir şeyler değiştirerek kattık.
0: Çok güzel olmuş hocam.
1: Sağ olun.
0: Peki bir festival düşünüyor musunuz? Bir festivallerde yer alıyor
1: evet,
0: musunuz?
1: Evet. Şimdi üzerinde çalıştığımız bir uluslararası festival var. Bunu bir çalgı festivali olarak dizayn etmek istiyoruz. Epeydir aklımızda. Üzerinde çalışıyoruz. Değerli jüri üyeleri olacak. O görüşmelerimiz devam
0: Çok
1: ediyor.
0: güzel,
1: Evet.
0: harika.
1: Yani bununla ilgili, müzikle ilgili Mersin'de yapabileceğimiz her şeyin arkasındayız.
0: Harika. Bu gerçekten ülkemizin

0: ihtiyacı olan bir şey.
1: Evet.
0: Özellikle Mersin'de de kesinlikle böyle bir şey ihtiyaç vardı
1: Aynen
0: zaten.
1: öyle.
0: Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: O zaman
1: ederim.
0: sizi bulmuşken son parçayı ben de size eşlik etsem.
1: Yapalım, ne yapalım? Bir Canon Rock'tan yola çıkarak mı yapsak?
0: Harika olur.
1: Canon Rock'tan
0: Harika
1: yola
0: olur.
1: çıkarak bir deneme yapalım.
0: Bir deneme
1: Burada
0: yapalım.
1: ilk defa çalmış olalım bunu. Spontane bir improvize nasıl olur?
0: Hı.
1: Deneyelim beraber.
0: Deneyelim.
1: Siz direkt çalmak çok büyük bir keyif olacak
0: Bir
1: bizim için.
0: mukabele. Benim için de öyle. Tekrardan geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Size,
1: teşekkür
0: hocalara
1: ederiz.
0: geldiğiniz için
1: Davetleriniz
0: çok
1: için
0: teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: mutluyuz.
1: Bizim için de tüm ekip için, böyle ekip arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun hocam. Buyurun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

0: TRT Müzik ekranlarından merhabalar efendim. Gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programımız başlıyor. Ben Deniz Toprak. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraber gönülden gönüle bir yolculuğa sizleri davet ediyoruz. Kadim geleneğimizin kültürel belleği, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz, gönül diliyle sohbet edeceğiz. Eğer hazırsanız Aşk Gözünden programımız başlıyor efendim. Hocam merhabalar.
1: Merhaba sevgili Deniz, merhaba arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimize de ben merhabalar demek istiyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün de Aşk Gözünden programımızda kendileri için birbirinden değerli eserler hazırladık. Onlarla paylaşmak üzere. Umuyoruz gönüllere göre olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.
0: Onlardan birini seslendirdiniz. Çok içli bir türküydü. Sözü müziği size ait olan.
1: Ecelsiz ölüm.
0: Ecelsiz ölüm hakikaten. Bizi yavaş yavaş tüketen her şeyin hikayesi gibi bir anlatım.
1: Teşekkür ederim. Anadolu'da böyle ayrılık için ecelsiz ölüm derlermiş.
0: Evet.
1: Yani ayrılmışsın, ölmüşsün ama ayaktasın yani öyle bir şey. O söz bana çok etki etmişti onunla ilgili. İşte sonrasında bu ecelsiz ölüm türküsü böyle azıcık Ege'mizin kokularını hissederek çok sevdiğim Ege türkülerinin hissiyatıyla böyle bir eser meydana gelmiş oldu. Bugün de izleyicilerimizle paylaşmış olduk.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Şimdi yine karlar yağdı gönül dağıma diyeceğim. Sözler Mehmet İpek, müzik Altan Başyurt'a ait.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz. Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık.
1: Evet
0: Çok
1: hocam,
0: güzel
1: çok
0: bir eser,
1: güzel icra etti
0: çok da
1: arkadaşlarım.
0: güzel bir icra oldu.
1: Beğendiğinize çok sevindim hocam. Ne çare ki Gönül Dağı'nda hep baharı beklerken kar yağıyor arada işte böyle. Kime ne söyleyeceğimizi, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu da
0: Şaşırıyoruz değil mi? Evet.
1: onun türküsü oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir deyişimiz var. İnsana muhabbet duydum duyalı. Sözü müziği Aşık Sefil Selimi'ye ait olan.
0: Evet, yakın zaman önce aramızdan ayrıldı. Bizim dönemimizin ozanlarından
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şarkışlalı Aşık Sefil Selimi çok kıymetli bir ozan olarak çok güzel eserler bıraktı. Çok büyük bir gönül mirası bıraktı. Ardında bu eserde onlardan bir tanesi çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta da söylenen bir eser. Bir ahvalini paylaşmış, halini, ahvalini anlatıyor. O uğradığı ikilem ve
1: Evet.
0: ayrımcılığı dile getirmiş. Biz de bugün izleyicilerimizle yeniden paylaşmak üzere repertuarımıza aldık. Hep beraber seslendireceğiz. Umarım gönüllere göre olur. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.
1: Lütfen hocam.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İşte Ozan Dili böyle. Demek ki her dönem aynı şeylerden insanlar şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Son dizeleri de dostlar ölümüme karar veriyor. Yani dostluk ve dostun seni öldürmesi ne kadar çarpıcı bir ironi değil mi?
0: Evet. Sadece gönlün değil, tüm insanlığın vicdanına seslenmiş. Aslında bugün de tam olarak ihtiyacımız olan bu
1: Evet.
0: değil mi? Yargılamadan, ayırmadan, küçümsemeden
1: Evet.
0: sevmek, muhabbet duymak insana.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi sizin şiirlerinizden birini ben paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Sevgili Burak Kutbay, bana eşlik edersen çok sevinirim.

bize mesken oldu şu gurbet eller. Bir çare boynumu büküp giderim. Yaram içerdedir, ne bilsin eller. Sinem ateşlere yakıp giderim. Garip başım zemheri de boranda. Bülbül gibi kaldım ahı figanda. O yarın sevdası çıkmıyor canda. Ah çeker yüreğim, söküp giderim. Çekemedim şu sevdası.

0: gönül harmanına döküp giderim. Pervaneyim gam ile doldu içim. Kar yağdı başıma, ağardı saçım. Gün gelir ansızın yüklenir göçüm. Bir gün başım alır çıkıp giderim.
1: Yine sağlık.
0: Sizin de kaleminize sağlık hocam. Her gönlün bir yangını var. Kimi içine atar, kimi de işte böyle şiirle, türküyle bizlerle paylaşır. O zaman hepimizin içinde kimsenin bilmediği hüzünler saklıdır diyerek sözü müziği Aşık Maksud Feryadi'nin Kim Bilir adlı türküsünü seslendirmek istiyorum ben de.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: Güzel bir eser.
1: Çok, çok.
0: Kıymetli dostumun kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Selamlarımız olsun buradan.
1: Evet, selam
0: Aşık
1: olsun.
0: Maksut Feryadi diye.
1: Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir eser var. Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye
0: evet,
1: ait
0: Davut
1: bir türkü.
0: Aslında bilinen ve çok da sevilen bir eseri. Onu seslendirelim. Arkadaşlar birlikte seslendirebiliriz.

0: Çok teşekkür ederiz hocam valla. Her ne kadar böyle türkülerde sarı çiçek genelde böyle yürek sızısının, yalnızlığın yani ne bileyim sanki öyle ifade ediyor bana türkülerde onu hissettiriyor ama siz çiçekler açtırdınız gönlümüzde.
1: Davut Baba var olsun,
0: Evet.
1: rahmet olsun.
0: Rahmet olsun.
1: Davut Baba'nın büyük ustalığı, büyük aslında ses ustalığı bir taraftan da çok muazzam yansıyan bu
0: Değil mi?
1: keyif,
0: Hançeresi
1: güzellik.
0: falan ne
1: Evet, çok
0: güzel.
1: çok muazzam.
0: Evet.
1: Ruhuna rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Emeklilerimiz de size, ya bizlere eşlik ediyorlar. Çok keyif alıyorlar. Aşk Gözünden programındasınız. Şimdi sırada sözü müziği Esat Kabaklı'ya ait çok güzel bir türkü var. Dağlarına kar olurum, yar aşkına bahar olurum. İster isen yar olurum.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Sevgili Deniz,
1: hocam.
0: çok yakıştı sesine. Bu çok güzel eser. Esat Kabaklı ağabeyimiz, benim konservatuvar yıllarından okul
1: Evet.
0: arkadaşım, sınıf arkadaşım da oldu hatta. Sonrasında biz TRT'de uzun yıllar birlikte çalıştık. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı topluluğunda birlikte çalıştık. Çok güzel eserler üretti. Birbirinden
1: Evet,
0: güzel eserler
1: hakikaten
0: üretti. Çok
1: öyle.
0: kıymetli eserler üretti.
1: Evet,
0: Buradan
1: ben de.
0: kendisine de ben selamlarımı iletiyorum.
1: Ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hocama. Arkadaşlarımızın da gönlüne sağlık hepsi. Çalgısını ne güzel böyle ince ince çalıyor.
0: Gönülle çalıyorlar.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hepsine. Sevgili Harun Karateke eğer bana eşlik ederse ben de Aşık Mahmut Erdal'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.

0: Faydan yoksa tabiata, insana, ömrün gelir geçer boştan ibaret. Gelip geçicidir, güvenme cana. Kanat çırpar uçar, kuştan ibaret. Alıcı kuş gibi yırtıcı olsan, bakmaya kıyılmaz nevcivan olsan, sırtı yere gelmez pehlivan olsan, ecel çelme takar tuştan ibaret. Ak düşer saçına, buruşur yüzün, sis çöker önüne, puslanır gözün. İlenmeye başlar oğlum ve kızın, tesellin gözdeki yaştan ibaret. Cem olur cemaat, ısınır suyun. Paşa mısın, bey misin fark etmez soyun. Mevtine kesilir koç veya koyun. Can için verilen aştan ibaret. Mahmut Erdal bir gün kabrin kazılır. Eşin dostun yarenlerin üzülür. Ak üstüne kara künyen yazılır. Başına dikilen taştan ibaret.
1: Diline sağlık. Ne kadar güzel bir
2: teşekkür ederim.
1: Öğreti değil mi?
2: Çok çok hocam.
1: Dolu her satırı.
2: Her satırı
1: dolu.
2: Dopdolu.
1: Dolu, evet. Her satırında hayat, her satırında yol, her satırında yaşanmışlık. Çok güzel. Ya şu ozanların sözüne kulak versek aslında.
2: Değil mi hocam?
1: Tabii. Yani,
2: meseleyi çözeriz aslında.
1: Çözülür yani. Çözülecek evet. Hiçbir şey yok. Çünkü beşikten mezara, hatta mezar ötesine dair ne var ne yok tamamını pırıl pırıl bir dille, sade, samimi ama bütün gerçekliğiyle, abartmadan, kabartmadan ne fazla ne eksik söylüyorlar. Oradan dersimizi alsak her şey çözülür gider.
2: Çok haklısınız hocam. Şimdi yine sırada kadim sözler, şiir Karacaoğlan, müzik Erol Parlak, evet. Ayrılık.
1: Bu şiirin birkaç versiyonu var müzik olarak. Birkaç şekilde seslendirilmiş. Çok sevdim ben bu ayrılık şiirini Karacaoğlan'ın. Aslında uzun da bir şiir. Böyle birkaç parça halinde farklı farklı eserlere bölünmüş durumda.
2: Evet.
1: Ben de iki dörtlüğünü Karacaoğlan'ımıza da saygı göstererek onun hem birinci ve Mahlas dörtlüğünde bir ezgi havalandırdım. Umuyorum beğenirsiniz. Umuyorum gönüllere hitap eder.

0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Karacaoğlan'ın yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen bu dizeleri hala kalbimize dokunuyorsa ayrılığın ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz de o kadar güzel kendi duygularınızla güncellemişsiniz ki teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçeklik aslında hiç değişmiyor. Beşeri gerçeklik. Çağdan çağa biraz ifadesi değişiyor. Odur. Bizim ozanlarımızın damgaları da çok güçlü. O kadar güçlü ki yüzlerce yıl sonrasına gelebiliyor. Dünyada örnekleri nadir bunların. Biz de aynı kalple, aynı duyguyla hissetmeye çalışıyoruz ve yeniden yaşamaya çalışıyoruz.
0: Ama siz çok önemli bir misyonsunuz burada. Nesilden nesile aktarıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çok güzel, çok kadim bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür İş ederim. Demeyeyim de işte. Siz anladınız beni.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Aşk Gözünden programımız devam ediyor. Sözü müziği Süleyman Kotan'a ait olan Yâre Gidin Turnalar söyleyeceğiz şimdi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
0: Çok tatlı bir türkü. Senin sesine de çok yakıştı. Sanki senden dinlemişim de yani öyle meşhur olmuş. Yani senden meşhur olmuş da ben öyle dinlemişim gibi
1: çok,
0: geliyor bana.
1: Çok mutlu oldum.
0: Çok yakıştı Deniz.
1: Onur duydum hocam. Teşekkür ederim. Can yakanlara rağmen de yine sevdaya devam edenlere geldi. Şimdi gemiler gelende bir şöyle...
0: Evet,
1: Kars'a
0: Azerbaycan
1: doğru gideceğiz.
0: Bizim Kuzeydoğu Anadolu, hani Kars'tan derlenmiş bu ama Azerbaycan'da da var.
1: Özünde evet, Azerbaycan evet, türküsü.
0: Yani o Kafkas bölgesi ezgisi ve türküsü. Onu paylaşacağız.

0: Teşekkür ederim hocam. Valla muhteşem bir performans oldu.
1: Çok lezzetli, çok hoş bir türkü
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok.
1: Kaynak kişi Şeref Çankı, onu da unutmadan söyleyelim. Kendisine teşekkür edelim. Buğra Kutbay, Tüdek ile çok güzel sololar yaptı bize.
0: Evet, çok yakıştı. Şimdi sırada Kırşehirli Ali Rıza Güney'den Bekar Gezelim diyeceğiz.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Teşekkür
0: Deniz.
1: ederim. Sağ
0: Çok
1: olun
0: güzel oldu,
1: hocam.
0: çok hoş.
1: Eyvallah arkadaşlarım da. Ellerine
0: Sesine de
1: gönüllerine sağlık.
0: emeklerinize sağlık.
1: Şimdi Malatya'ya gidiyoruz hocam. Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.
0: Birlikte mi okuyoruz?
1: Valla birlikte olursa çok güzel
0: Evet.
1: olur.
0: Peki ben sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Peki hocam. Seve seve.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Sizin de hocam, ne
0: Ben
1: kadar
0: eşlik ettim
1: mutlu oldum.
0: sana. Evet.
1: Harika oldu. Çok
0: Güzel bir
1: teşekkür ediyorum
0: paylaşım oldu arkadaşlar.
1: arkadaşlarıma da.
0: Emeklerinize sağlık. Burak Utbay. Solo için.
1: Vallahi hocam, bugün de programımızın sonuna geldik.
0: Öyle mi?
1: Türkülerle muhabbet ettik,
0: Evet.
1: dertleştik, sevdalandık, neşelendik. Ama programımızın sonuna geldik dostlar. Aşk özünden doğan türkülerle bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın.
0: Son eser olarak ne yapalım?
1: Karadut'a yaslandım diyelim hocam
0: Karadut'a
1: isterseniz.
0: yaslandım.
1: Güzel.
0: Elazığ
1: Vallahi,
0: türküsü,
1: evet.
0: yanlış hatırlamıyorsam Sıtkı Demirci Usta'nın kaynaklığında
1: Evet hocam.
0: Ankara Devlet Konservatuvarı derlemiş.
1: Peki bunların hepsini nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Helal olsun size. Evet
0: Yıllar
1: hadi.
0: içinde oldu. Peki,
1: Maşallah diyelim.
0: ben de kıymetli izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Ne çalar, ne söylersek onlar içindir. Bugün de gönüllerine mihman olmaya çalıştık. Umuyoruz bu mihmanlığımız onları mutlu etmiştir. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

neler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Haydi yarın eylemeli, eylemeli, güzel yarın. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya. Ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.
5: Amerika uzak mı?
6: Oo, çok uzakta bizim.
5: İzleyenler mi?
6: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
5: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
7: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın, beyler, basmayın.
8: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşa.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Sağ olun, var olun. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum, çok sevdiğim arkadaşlarım, değerli müzisyen arkadaşlarım, Kafadar bizlerle birlikte. Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aa, şahanesiniz ya. Sizi gördüğüm için çok mutlu oldum ya, gerçekten. Timur'la özellikle daha bir, çok daha eskiden tanışıyoruz.
1: Evet abi.
0: Cello, kayıtlar o zaman. Timur, evet. Bugün bir kayıt var falan diye kardeşimi arıyordum, sağ olsun. Hemen gelirdi koştura koştura ve bütün duygusunu yansıtmak için de gelirdi stüdyoya, sağ olun. Tabii ki Hüseyin'le bugün Simayen tanışıyoruz ama yüzle tanışmış olduk. Özgen'le de bugün tanışmış olduk. Her şey yolunda inşallah.
1: Yolunda abi.
0: Aa, çok şükür.
1: Öncelikle abi bu programda bulunmak, seninden aynı çatı altında müzik yapmak bizim için inanılmaz derece onur ve büyük bir gurur.
0: Sağ ol.
1: İyi ki programına bizi davet ettin. Çok
0: estağfurullah,
1: şeref duyduk
0: estağfurullah,
1: abi.
0: Olur mu? Ya ben çok mutluyum gerçekten. Biz çünkü gerçekten eskiden Fuat abiler, Mazhar abiler, Sezenler, evet, Ajda Pekkanlar, evet, Tarkanlar, evet, geçtik. Ama senin geçmişe de baktım. Orada, evet, da Tarkan var, Sezen Aksu, evet, var. Hep, evet, aynı yollardan geçiyoruz. Çok

0: şükür. Tabii ki o stallarda hala varlıklarını çok güzel, en yüksek zirvede devam ettiriyorlar. Sağ olsunlar. Çok tatlı. Tabii ki Hüseyin'le de konuşacağımız çok şeyler var. Özgen'le sohbet edeceğiz. İyi ki geldiniz.
1: Çok,
0: çok mutlu
1: ederim.
0: Oluyorum
1: Sağ
0: gerçekten.
1: Olun.
0: Çünkü biz çok tatlı bir aşıyla bugünlere geldik. Yani nasıl bir aşı bu? Müzik sevgisiyle gerçekten gülen yüzle seve seve paylaşmaktan geldik. Ama bu jenerasyon tabii ki devam ettiğini görünce dayanamıyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz
1: Çok
0: tekrar.
1: sağ ol abi. Çok
0: Sağ olun,
1: sağ
0: var
1: ol.
0: olun. Ben takip ediyorum. Her yerden, Instagram'dan da takip ediyorum sizi. Ama bir şarkınız var ki kusura bakma. Çok tatlı gitmiş. Gerçekten çok
1: Sağ ol
0: mutlu
1: abi.
0: oluyorum bunları duyunca. Onu mu seslendirsiniz
1: Tabii ki abi.
0: acaba? Ben de seve seve dinlemek istiyorum
1: Tabii
0: sizi.
1: ki abi.
0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.

0: nefesi seni unutamam.
1: Helal olsun, helal
2: çok
1: olsun.
2: Çok teşekkürler.
1: Timur yüzüne bakıyorum senin, şarkı söylemek çok hoşuna gitmiş. Vallahi.
2: Evet abi, vallahi.
1: Ama çok mutlusun. O en çok, en önemli yer orası. O söylerken ki o mutluluk şahane. Şarkı da şahane. Ben nakaratını biraz yakalamıştım ama şimdi full dinleyebildim çok şükür.
2: Evet.
1: Çok iyisiniz. Çok,
2: çok
1: tatlı.
2: Sağ ol,
1: çok duygu var ya, çok önemli. Etki de varsa içinde. Bir de okuyan ve de eşlik eden. Abi, çok evet. Hoşuma gitti ya. Vallahi çok,
3: çok
1: tatlısınız.
3: Sağ ol, çok sağ ol.
1: Peki bütün bunları yapıyorsunuz ama çok güzel. Buna bir isim de buldunuz yani. Bu tarzın bir ismi var. Modern Arabesk. Takip evet. Ediyorum sizi.
2: Evet Hüseyin'im.
1: Modern Arabesk. Açalım o zaman Hüseyin.
4: Yani yıllarca...
1: Yıllarca.
4: Estağfurullah abi. Sizin yanınızda...
1: Hani sohbetteyiz ya ne olur. Biliyorum
4: kendi
1: sağ olun.
4: Kendi yaşadığımız tecrübeleri bir araya getirerek... daha farklı çalımlarla şarkıları yorumlamak istedik aslında.
1: Çıkmış i̇şte,
4: arabesk
1: ama.
4: Arabesk şarkıları daha pop aranjeyle...
1: Evet.
4: Yorumlamak istiyoruz. Öyle dendi, modern arabesk dendi. Bu da bizi daha
1: tatlı bir kıvam evet, çıkmış abi. Yani tatlı bir enerji, tatlı evet. Bir lezzet çıkmış. Çok hoşuma gitti.
2: O zaman
1: Timur'un ama özellikle söylerken ki yüz ifadelerine baktım böyle o kadar. Ya tamam biliyorum ben senin geçmişinde şimdi onların sohbetini de yapacağız. Cello çaldığını klasik vesaire evet. O geçmişini evet. Biliyorum senin. Ama bu tarafta kesinlikle. Çok başka bir şey değil mi? Sahnede şarkı evet. Seslendirmek.
2: Çok.
1: Öyle yani... De başka bir efkar dağıtılıyor. Başka bir lezzet çıkıyor. Onu yaşadığını görüyorum yüzünde senin.
2: Önce korkutucuydu abi.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Evet abi. Çünkü ön tarafa hiç çıkmamıştı Ümit abi. Yani hep ben en son Ebru Hanım'a, Ebru Gündeş'in sahnesinde.
1: Evet. Selamlar onun, olsun Ebru'cuğum.
2: Selamlar olsun abi. Onun müziğinde de az da olsa bir şeyde bulunmaya çalışıyordum cellomla. Ön tarafa çıktığın andan itibaren hatta ilk sahnemizde birden dedim gerisini okudular ya Ümit abi ben gözüm doldu Hüseyin'e baktım Özgen'e baktım çok
1: benim.
2: Acayip bir duyguymuş gerçekten çok güzel bir duyguymuş.
1: Yani
2: bir de arabeste de özür dilerim abi lafını böldüm ama arabeste de o zaman Nilüfer albüm vardı Müslüm abinin Allah rahmet eylesin o albümün yönetmeniydim ben abi Murat Anbungan şarkılarının. O zaman bana Müslüm abi demişti hani o şarkıyı okumak istememişti aslında. Ben de özellikle söylemiştim Müslüm abiye abi bak bunu bir deneyelim Nilüfer'i bir deneyelim ve o
1: en sevdiklerimden.
2: Evet abi ben arabeski
1: musun?
2: Öyle hani.
1: Bunu da yeni öğreniyorum evet, bu arada Murat Anbungan'ın evet, o yazdığı evet, o albümde ben evet. Bayılırım o albümde.
2: Evet,
1: Müslüm
2: abi.
1: Baba'ya bu yani canım benim ya o kadar güzel şeyler bıraktı
2: evet,
1: ki. Ama bu gece Müslüm'den de geçeceğiz
2: evet,
1: değil mi yapacağız.
2: Evet geçeceğiz kesinlikle
1: vallahi
2: abi.
1: Bile. Çok güzel çok tatlı zamanlar. Ben bilmiyordum orada yönetmenlik yaptığını.
2: O
1: bayıldım
2: yönetmen,
1: o işe ben
2: evet,
1: o albüm bende vardır.
2: Evet abi.
1: Ah Müslüm çok özellikle Nilüfer şarkısına
2: Nilüfer
1: bayıldım.
2: De.
1: İyi ki de dönemiz benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ve sahnede de son 8 yıldır falan okuyorum o şarkıyı.
2: Ve oradaki muhteşem. Ben bir cello solosu çalmıştım abi oraya. Hatta o zaman Müslüm abi de şey demişti. Bir dakika dedi. Gel buraya dedi. Levent'le bir stüdyodaydık abi. Otur bakalım dedi. Bana onu o çaldığım solayı ağzından tarif etmişti. Bunu da dedi böyle çal dedi şef dedi. Ve öyle de olmuştu abi zaten.
1: Müzisyenlikten özellikle mesela bas gitar çalan arkadaşlarımız. Levent Yüksel mesela
2: evet,
1: bas gitaristi.
2: Evet.
1: Harun Kolçak da bas gitaristi aslında. Onunla da bir de oraya geçmişe
2: evet,
1: gidersek.
2: Evet, evet.
1: Müzisyenler de enstrümanları ellerinden aldıkları anda bir anda mikrofonu verirsen bir tuhaf olabiliyor değil mi?
2: Ben
1: o
2: işte,
1: zorluğu yaşadın mı?
2: O benim abi işte. Abi sahnede yapıyorum.
1: Yıllar yıllar.
2: Mikrofonu ayaklığı tutuyorum. Ona bir şeyler yapıyorum.
1: Tabii.
2: En sonunda birisi beni abi dedi sen ne yapıyorsun dedi.
1: Eller burada değil mi?
2: Çelloyu arıyorum abi çelloyu arıyorum. Ama şimdi en sonunda artık dayanamadım dedim ki ya ne olur iki şarkıda üç şarkıda sahnede çalayım.
1: Değil mi?
2: Hani evet çalıyorum.
1: Ve bugün isterdim ama.
4: Ziyade sanki çello sarılıyor gibi.
1: Öyledir ama ya. Yemin ederim ben de yani bir gitar çalmayı biliyorum diyemem kendime ama eserlerim çıkartacak kadar bunu yaşatacak kadar bir çalabiliyorum. O öyle oluyor gerçekten geçen zaman içerisinde. Ben de baktığım zaman böyle bir bakıyorum gitara falan. Canım benim diyorum. Dünyanın en tatlı çocuğu sensin ya. Yıl arkadaşı biliyorsun.
2: Evet,
1: biliyorsun
2: abi.
1: Değil mi?
2: Evet abi.
1: Çok
2: evet.
1: Da iyi bir arkadaştır.
2: Evet.
1: Çok da iyi bir arkadaştır. O zaman ben böyle bir geçmişe gideyim.
2: Tabii.
1: İlk beste söz yazmaya başladım. Deniz Arcak yapmıştık. 1992 senesi. Zehrettin albümü. Deli ettin beni.
2: Evet.
1: Orada bir de Vurur diye bir şarkı vardı.
2: Evet.
1: Slow bir şarkı. Benim aslında profesyonelle geçişimin evet imzalarından ilki olabilir. Ozan Çolakoğlu bestesi. Söz benimdi. Vurur. Onu bir okuyayım. Evet. Oralara bir gidelim.
2: Ozan
1: bakalım
2: abiye
1: ne
2: de
1: olacak.
2: Selamlar olsun.
1: Ozan Çolakoğlu.
2: Evet.

0: Çok sağ olun, var olun. Sağlık abi. 22 yaşındayım. Yazdığım bir şarkıydı. Deniz Arca sevgiler olsun. Ve Erol Köse'nin de ilk yaptığı işti. Bu şarkıdan sonra prodüksiyon işine geçmeye karar verdi. Erol'cum öpüyoruz. İyi ki de öyle yaptın. Şahane gittin. Çok iyi gittin.
1: 22 yaşında nasıl oluyor peki bu şarkı?
0: Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ya şöyle bir şey. Bu aslında tamamıyla birikim işi. Ben çok ufak yaşlarda hikaye yazmayı çok severdim. Hikayeye çok büyük merakım vardı. Sonra şiire ve edebiyata çok büyük merakım oldu. Çok şair karıştırdım. Bu tabii hevesli olan bir şey. Merak ediyorsunuz. Sonrasında bir tanıştığımız abilerimiz oluyor. Onlardan da Masal Paduskan, Sezen Aksu, Sezen Hanım daha doğrusu. Orhan Gencebay'a geleceğim. Oraya geleceğim. Ah, ne zamanlarmış gerçekten de. Ama tabii ki bunları yeni zamana da taşımak da gerekiyor. Ben de işte best of yani eski şarkıları tekrar bir yere getiriyoruz. Başladık da tabii ki devam ediyor çok şükür. Onlar da olacak. Ama tabii ki dijital çağ. Çok acayip bir zaman. Siz de orada varsınız.

0: Özellikle Özgen'e soruyorum çünkü Özgen en genç aramızda. Özgen kaç doğumlusu merak ettim.
1: 96.
0: 96 mı? Ay çok şahane ya. Vallahi müthiş ya. Çok o kadar şahane bir şey ki. 96 bende hicran var. Orada başlamıştık. Ama şimdiki tabii ki zamanda biz oralara da gidiyoruz. Onları da konuşacağız. Analog o bilinç makara bantlardan geldik. O bir zamana geldik. Kesinlikle çok önemli. Siz de orada hareket halindesiniz ve çok iyi takip ediyorsunuz. Tabii ki biz bizim kuşağımızdan bu yana ama teknoloji çok iyi gelişiyor. Bunun faydaları çokça var. Bundan yararlandığınızı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullandığınızı da düşünüyorum. Ben evet. Son 5-6 yıldır asılıyorum ama tabii normal biz.
2: O noktada Özgen yönetiyor
0: Özgen
2: zaten.
0: Mi?
2: Evet
0: aa,
2: abi.
0: Süper.
2: En iyi bilen o çünkü abi içimizde.
0: İşinize yarıyor ama
2: evet,
0: değil mi Özgen?
2: Kesinlikle.
0: Peki onun dışında yani ben Instagram'ı bir 6-7 yıl önce eşim birazcık dedik Ümit artık buralara girmen lazım falan. Ben Twitter vesaire. Twitter'ı mesela neredeyse hiç kullanmıyorum. Artık adı değişti. Artık oralarda ben de yokum. Yani kendimi sıcak sıcak tarif edebileceğim, samimi bulduğum bir... Oraya biraz alıştım, Instagram'a alıştım. O yüzden soruyorum. Tabii ki bize sadece dijital şeyde de çok etkili oluyor. Bizim eserlerimizin yayınlanmasının çok büyük etkisi var. Orada eminim diğer müzik mecralarını da kullanıyorsunuzdur. Orada şarkılarınızın duyulması da tabii ki çok büyük değil mi? Orada çok büyük...
2: Zaten abi içerdiği yani bize bazı içerikler sunuyor Özgen. Onlardaki önemli nokta şeyi anlıyoruz. Samimiyetmiş aslında abi.
0: Samimiyet değil mi?
2: Evet abi.
0: Bir eserde etki varsa...
2: Yani abi otur ve çal söyle abi. Yani değil normalde mi? Birbirimize nasıl bir aradayken evet, nasıl müzik yapıyorsak evet, onu yansıtabildiğin noktada evet abi.
0: Değil mi?
2: Ve zaten bazı videoları siliyor o yüzden. Değil abi mi? Yok bu aa, olmaz bir daha hadi bir daha abi falan.
0: Oralara benim de birazcık evet, kafam evet, basmıyor. Vallahi ne yapayım ama yani tabii ki kesinlikle dediğim gibi 96 şahane bir. Yani o sen kaç dedin?
1: 82'liyim abi.
0: 82 işte aralar kuruluyor. Türk sen nereye şey gidiyoruz 96 abi. 82
2: Türk havalarında şey var ya abi işte okay, tamam, tabii, şeyini peki, yapıyorsun ya yerleştiriyorsun ya. Özgen diyor ki abi çekinini yaptım yapmadım bana böyle yapıyor biliyor musun Ümit abi bak.
0: Öyle mi?
2: Şimdi onun bir doğum tarihi var ya benimkisini söylediğim zaman şöyle bir şey yapıyor bak. Elini üç defa indiriyor.
0: Öyle
2: doğum
0: mi?
2: Tarihine gelene süper, kadar.
1: Çünkü abi ben bir kere dokunuyorum zaten direkt benim doğum
2: geliyor,
1: tarihim.
2: Benimkisi de üç defa.
0: Şimdi hemen değiştiriyorum biraz geçmişe gidelim biraz. Müslüm Gürses severiz herhalde değil mi?
2: Tabii ki abi.
0: Bugün sizde kesinlikle, var onlar. Burhan Bayar besteleri, evet, Ali Tekindirler, evet Hamza Dekeliler. Oralara bir gidelim mi?
2: Gidelim abi.

0: Çok eşeğin, çok eşeğin. Beni bir anda çocukluğuma götürdünüz vallahi billahi. 1985, 86'ydı galiba bu albümlerin çıktığı zamanlarda.
1: Küskünüm albümü.
0: Küskünüm albümü değil mi? Çok güzel. Bu beni bir anda coşturdu ben sana
2: Evet
0: söyleyeyim.
2: abi.
0: Diyorum ki bir şarkı daha var. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Ama bu Burhan Bayar
2: Evet
0: bestesi
2: abi.
0: değil mi? Bu
2: Evet,
0: bir önceki şarkı da
2: evet
0: öyleydi.
2: abi.
0: Burhan abicim iyi ki varsın canım benim ya. İyi ki varsın. Ne güzel eserler bıraktınız. Ali Tekindür'e değil mi? Ben
2: evet,
0: de hatırlıyorum
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, evet abi.
0: Ah canım
1: Ümit
0: benim.
1: abi bu...
0: Ben hatırladığım kadarıyla...
1: Pardon.
0: Gideyim çok özür dilerim. Lafını ölmeyeyim.
1: Estağfurullah abi. Bu iki şarkı da Küskünüm albümünde.
0: Değil mi? Çok iyi şarkı. Çok
2: İkisi
0: iyi
2: albüm. İkisi de
1: Seni
2: abi.
1: Seni yazdım.
2: Çok
1: Küskünüm.
0: Evet.
2: Evet. Küskünüm de var.
1: Kaç kadeh kırıldı. Hasret
0: çok,
1: rüzgarları.
0: Çok iyi. Çok
1: hepsi
0: iyi. Aynı
2: evet,
0: çok iyi.
2: Aynı albümde. Evet abi.
0: Şimdi o zaman bu kaç kadeh kırıldığı... Ben hatırladığım yerlerden gireceğim.
2: Beraber cevap.
0: 1986'dan hayatımda hiç okumadım sahnede. Ama elimden geldiği kadar eşlik edeceğim. Müslüm'ü hatırlayarak. Müslüm Baba çok yaşa şarkılarla.

0: şahanesiniz ya valla. Muhteşem enerji. Süper süper. Çok iyi ya. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ağzınıza, nefesinize, canınıza sağlık. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol abi.
0: Hüseyin'cim, dizi müzikleri, film müzikleri, çalışmaların var, festivaller var. Festivallerde yer almışsın yıllar önce, hatırlıyorum onu. Oradan bu tarafa doğru geçtik.
2: Evet abi, bir İtalya'da önemli bir festivalde biz Türkiye'den 4 müzisyen katılmıştık. İtalya'daki senfoni orkestrasıyla. Daha sonra onları da Türkiye'de ağırladık. Yine konserler verdik. Dizi müziklerinde de işte sevdiğimiz arkadaşlarımızın, abilerimizin yaptığı dizi müziklerinde klarnetimizle eşlik etmeye çalışıyoruz.
0: O zaman size güzel bir şarkı söyleyeyim diyorum. 1998 senesinde tatlı bir şarkı yazmıştım, Vazgeç Gönül. Değil mi, onu söyleyelim ya, değil mi? Bir Vazgeç Gönül yapalım. O yıllara ben de gideyim.

Çok yaşayın ya. Sizler de güzel bütün bu şarkılar. Ben hızım alamadım ama sana pas edeceğim bu sefer. Şahane bir slow şarkım var biliyorum. Cengiz Kurtoğlu okudu evet. Bu şarkıyı. Çok da yetti. Cengiz abicim selamlar, saygılar selamlar olsun. Ne güzel ettin bu şarkıları okumakla. Yıllardır 40 yıllar 50 yıldır devirmek çok zor iş. Çok da güzel başardılar. Bir de senin sesinden diyor adam. Kapadardan, Timur'dan diyor adam solist olarak.

umurumda değil. Kim duyarsa duysun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun?

duyarsa duysun. Varsın olsun arkadaş, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, gitmek hiç kolay değildir arkadaşlar.

0: Çok iyi, çok yakışıyor ya. Gerçekten yani ekip çok tatlı olmuş gerçekten.
1: Çok sağ ol süper.
0: Bir de bir Hakan Altun'un bir şarkısı vardı. Telefon değil mi?
1: Hakan abi.
0: Ondan 19. Hakan'cığım öpüyoruz, çok tatlı adamsın. Çok seviyoruz seni. Güzel şarkı. Ama bir de senin sesinden duyuyorum.
1: Tabii abi.

0: umurumda değil.
1: Sağ olun, var olun, nefesinize, canınıza sağlık ya. İçimizde bir ferahlık, bir tatlılık oluştu mu? Oluştu.
0: Evet abi.
1: TRT çok müzik anladım. Ekranlarında, ümitli şarkılarda ümitli ve tatlı bir nefes, tatlı bir zaman geçiriyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten.
0: Sen de öyle.
2: Sen de öyle. İyi ki varsın.
1: Bir tane soru soracağım size. Şimdi bir grubuz. Grubu bir arada tutmak çok zor iştir. Bir arada anlaşmak, arkadaşlık çok önemli. Eserleri paylaşmak. Peki geldi 5-6 şarkınızı. Arkadaşlar yani... Bir şarkıyı seçeceğiz, şimdiden buna devam edeceğiz yolumuzu, ama acaba hangi şarkı dediğinizde nasıl bir sistem işliyor? Orası çok tehlikelidir. Bence bunu okumalıyız, bence bunu falan dediğiniz zaman orada bir nasıl bir sistem işliyor, onu merak ettim.
2: Aslında çok bu konu bizde problem olmuyor abi.
1: Olmuyor değil mi?
2: Evet.
1: Sohbetlerde arkadaşlar.
2: En az problem olan mevzu bu abi.
1: Değil mi?
2: Genelde aynı şarkıya, yani mesela iki şarkı, üç şarkı arasından seçmemiz gerekirse... Çok enteresan, bilmiyorum niye, hani siz daha iyi bilirsiniz, çok tecrübeli insanlarsınız bize göre, ama genelde en kolay başardığımız şey bu olabilir yani. Genelde üçümüz aynı şeyi hissediyoruz abi. Evet. Budur diyoruz tabii ki, ara sıra farklı fikirlerimiz de mutlaka oluyor, ama genellikle bu konu üçümüzde ortak, içimizden aynı şey geliyor. Evet.
1: İyi ki geldiniz, hediye ettiniz. Hüseyin'cim çok teşekkür ederim. Timur'cum çok teşekkür ederim. Özgen'cim çok sağ olun. Kafalar hakikaten çok tatlılar, çok şahaneler. İnşallah enerjiniz de böyle devam edecek. İnşallah. Ve konserleriniz de devam edecek hiç durmadan.
0: İnşallah abi.
1: Değil mi?
0: Çok teşekkür
1: ederim. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Seyfi tekrar sizi konuk etmek çok isteriz. Kendinize iyi bakın.

Bir zamanlar evlerimiz hayatı paylaşan eşya ve anılarla doluydu. Sonra dijital dünya kapımızı çaldı. Önce yer açtık, sonra eşyalarımızı birer birer içine çekti. Her şey onun içinde toplandı ve hızla değişmeye devam etti. Kolaylıktır diyerek hayatın onun içine çekilmesine seyirci kaldık ve sevdiklerimizle bağlarımızı zayıflattı. Geriye tek bir şey kaldı. Küçük bir ekrana kilitlenmiş, tek başına bir çocuk. Geriye küçük bir ekrana sıkışmış, büyük bir yalnızlık kaldı. Dijital anafor.

0: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
1: Nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak ürgüde göçek.
0: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esen.

Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizler ekranlarınızın başına ve kıymetli izleyenlerimiz, Ankara'daki dostlarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Türkü Deryası bugün yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun en güzel ezgilerini deryamızdan dalga dalga hanelerinize, evlerinize konuk ediyor, misafir ediyor efendim. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sözü fazla uzatmadan kıymetli abim, saygıdeğer partnerim Selahattin Alpa'yı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Canan teşekkürler.
1: Geldiniz yollara kurban olurum. Kalben, kalben diyorum. Talebelerimiz folklorcu. Vay Allah'ınıza kurban. Kıymetli hazırım ve ekran başında bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bir Türkü Deryası programına tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hemen belirteyim, programı başladığından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ve alkışlarınıza yalnız ve yalnız layık olmaya çalışıyoruz, o kadar. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bugün istisnai bir gün. Evet.
2: Evet, ben anonsumu yaparken dedim ki Türkü Deryası'ndan her hafta olduğu gibi Anadolu'nun çok kıymetli her yöresine ait eserleri kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize gönderiyoruz. Bugün de her yöreden folklor ekiplerimiz buradalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ama özellikle bir yöre bugün çok baskın olacak gibi geliyor bana konuğumuz itibariyle.
1: Hemen hemen de bugün istisnai bir gün. Ve diyorum ki Zeynep
2: Başkan geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canım.
1: Bravo.
0: Benim. İşte Zeynep Başkan farkı bu kardeşim. Pardon ya.
1: Ağzın yüreğin gönlün dert görmesin Zeynep'ciğim. Hoş geldin.
2: Cıvıl cıvıl hoş buldum. Salon cıvıl cıvıl arı stüdyosu. Sizler öyle, sazlarımız öyle.
0: Türkü daha deryası iyi. Deyince.
2: Engin normal. Derya.
0: Ya normal canım benim. İyi misin bir tanem?
2: Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Aranızda olmak büyük keyif.
0: Sağ olasın.
2: Çok teşekkür ediyorum davetinizi.
0: Bize şeref duyduk. Sağ olasın. Makineyle mi geldin? Trenle mi geldin? Uçakla mı geldin?
2: Dört tekerlekle geldim.
0: Güzel.
2: Trabzon'dan İyi, geldim. Şeref. Almanya'ya gittim.
0: Evet.
2: Almanya'da Ulum Kadirgası. Selam olsun her birine.
0: Evet.
2: Muhteşem bir kalabalık vardı. Muhteşem bir atmosfer. Evet. Gurbetelileri daha yoğun oluyor. O vatan hasretiyle insanların bir araya gelişi canım daha manidar oluyor. Evet. Oradan karşılıklı gönül alışverişimizi
0: buradan
2: yaptık.
0: Herkese,
2: buraya
0: oradan
2: geldik.
0: Almanya'daki selam tüm izleyicilerimize selamlar, sevgilerimiz olsun.
1: Selamlar, saygılar.
2: Çok teşekkürler.
0: Evet.
1: Evet, muhteşem bir enerjiyle geldin her zamanki gibi. Büyük bir keyifle dinleyeceğiz seni. Heyecanla izleyicilerimizle birlikte biz de bekliyoruz seslendireceğin eserleri. Ne dedik? Her yöreden eserler var.
0: Evet.
1: Bugün yine bir sınır dışına doğru gidiyoruz. Azerbaycan sınır dışı olabilir ama gönüllerimiz tabii ki
0: evet.
1: Bir.
0: Can Azerbaycan'a sevgiler, saygılar diyoruz.
1: Saygılarımızı evet. Gönderiyoruz. Gemgin Mahmut diyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Alkışlarımız ön testiramız için gelsin. Selçuk Murat Kızılateş yönetimdeki bu güzel orkestra için efendim. Çok daha kuvvetli alkışlar. Yüreğine sağlık. Sağolunuz.
1: Selçuk hocam biraz alıngandır. Yüzündeki ifadeye baktım. Dedi ki bu alkış az dedi. Rica etsin.
0: Ne kadar alkışlasak.
1: Özellikle Veysel Bey de çok alıngandır. Rica etsem. Ellerinize sağlık efendim. Efendim ben hemen bir teşekkür etmek istiyorum. Beni her zamanki gibi ta memleketimden yani 14 yaşından beri yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerim. Hepiniz baş tacımsınız ama işte Malatya biraz farklı var. Mişmiş memleketi. Malatyalılar Federasyon Başkanı Sayın Kamil Göksu kardeşime binlerce teşekkür ediyorum. Şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun diyorum. Ve Malatyalılar Birliği Başkanı adına bu güzel çiçeği göndermek lütfunla bulunan Mehmet Can Polat kardeşime candan teşekkürler, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Tabii tüm Malatyalı hemşerilerime şey yaptınız değil mi? Ama inşallah Haziran'da 24'üne yetişirse ben kendi adıma söz veriyorum. Kaç kişi gelirseniz gelin, kayısı yetişirse vallahi vereceğim. Ama böyle yarım yarım değil ha. Böyle bir şey yarımşar kilo olabilecek yani ona göre.
0: Hadi bakalım inşallah.
1: Evet.
0: Evet abicim teşekkürlerim bittiyse.
1: Şimdi bir Elazığ türküsü.
0: Evet.
1: Ne diyoruz? Baboş diyoruz.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Çok teşekkürler. Canlı yayın. Bunlar olabilir. Olabiliyormuş demek.
1: Yüreğine evet. Sağlık abi. Harikasın.
2: Yüreğinize sağlık hocam.
0: Sağ ol canım benim.
1: Zeynepciğim.
0: Evet.
1: Biraz önce programa hazırlanırken çok güzel eserler söyledin. Sürpriz izleyenlerimizle yeni paylaşacağın eserler. O yüzden oraya hiç girmiyorum ama iki ay önce zannediyorum çok güzel bir eser paylaştın dinleyicilerinle.
2: Evet.
1: Cıvıl cıvıl bir eser.
2: Cıvıl cıvıl oldu kalbim yine. Gözümü kararttım sen diye diye. Bu nasıl asalet? Bu nasıl endam? Bakmaya doyamam. İki ay önce sizlerle paylaştım. Sözü ve müziği Ordu Fatsalı selam olsun sevgili Mert Kayıkçı oğlu arkadaşıma ait. Umarım beğenilerinize sunduk. Keyif almışsınızdır.
1: Harika bir eser. Senin tarzının biraz dışında olabilir ama sana çok yakışmış.
2: Evet, klibine
1: de bayıldım.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: O bandanalar, o böyle bir nostaljik havalar
2: çok
1: falan. Harikasın. Çok güzel eserler geliyor. Ben dinledim, şanslıyım. Böyle bir kulağıma fısıldadı ufak
2: 5-6 tane geliyor.
1: 5-6 tane.
0: Hadi hayırlısı olsun
1: slow
0: canım.
1: Ve hareketli eserler
0: buyur,
1: var.
0: Buyur hadi alalım
1: evet.
0: Seni.
1: Şimdi ne söyleyeceksin peki?
2: Şimdi hareketleniyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimiz çayını kahvesini almıştır. Ben de birazcık hareketli bir şeker koyayım.
1: Haydi bakalım. Alkışınız Zeynep Başkan için efendim.

0: çok teşekkür ediyorum.
1: Bravo.
0: Okuduğum ilk eser, sözü müziği bana ait Ligarba. Bildiğimiz yaban mersini, fakat bizim yöredeki adı Ligarba, Likapa, Lifos olarak geçiyor. Ondan sonra yine biz Ege'ye doğru yol aldık.
1: Ege'ye doğru yol aldık. Nasıl güzel bir enerjisi var ya. Bir alkış alır mıyız? Bir de maşallah alalım lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsi cıvıl cıvıl.
1: Değil mi? Onlardan geçen bir enerji de var bu arada.
2: Zeynep'cim,
0: ekibimiz
2: bu
0: de burada. Bu... Çok sağ olun. Cıvıl cıvıl cici kızlarımız maşallah.
2: Bir sen Karadeniz, bu nereden aklına geldi Ege?
0: Bütün yörelerimizi çok seviyorum. Özellikle
2: bu ayrı bir olay.
0: Ege
2: tabii.
0: Ezgilerini de ama çok sevdiğim için muhtemelen.
2: Ama babayiğidin değil yani.
0: Çok sağ olun. Etkilenmişim evet. Herhalde.
2: Ağzına sağlık. Ağzına
0: çok
2: sağlık.
0: Çok sağ olasınız hocam. Çok evet. Teşekkürler.
1: Ellerinize sağlık. Hepsinin hakkını veriyor her yörenin muhakkak. Abicim istersen bu eserimizi sen anons et.
2: Evet.
1: Bu hafta Selahattin Alpay abim bana bir eser gönderdi. Dedi ki bunu birlikte okuyalım mı?
2: Şimdi burada okumak zorundayım. Özür diliyorum. Sözler Fikret Dikmen'e ait, müzik Bahattin Turan kardeşime, hemşerime ait. Yaşanmışların içinde bu türküyü okuduğumuz zaman mutlaka herkes kendine bir pay çıkaracak diyorum. Hele bakalım ilk olarak da okuyacağım. Ekran başındaki ve sizlerin de takdiri olacak mı? Bakalım, hadi buyur.
1: Hadi bakalım efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalbi olarak şu alkışlara bir bakacağım. Türküyü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evet, Fikret ve Bahattin kardeşime candan teşekkür ediyorum. Bunu Allah nasip ederse ben de partnerime şimdi söylüyorum. Beraber okuyacağız ve klibini de beraber çekeceğiz. Allah nasip ederse.
0: Evet, ben de yeni öğrendim. Evet. Bana da sürpriz oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz beğenileriniz ve alkışlarınız için. Evet. Harikasınız.
2: Bakın. Muhteşem.
0: Çok güzel. Teşekkürler. Böyle güzel eserler buluyor, keşfediyor Selahattin abi. Sonrasında yılların bana gönderiyor. Ustası. Hadi birlikte düet yapalım falan.
2: Olmayaydı ustalar. Nasıl yol alırdı gençler?

0: Değil mi?
1: İyi ki varlar. Canım çok teşekkür benim. Ediyoruz.
0: Kesinlikle
2: ya, harikasınız. Tabii ki şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Radyo repertuarında dünya kadar derlemelerim var. Her zaman bir yenilik güzel. Aslında bu bir fantazi halk müziği tavrında bir parça. Ama yapanın da yazanın da müziği yapanlara ruhuna sağlık diyorum.
0: Aynen. Çok evet. Güzel. Efendim.
1: Çok da yakıştı ikinize de. Evet. Muhteşem okumuşsunuz.
0: Çok teşekkür evet. ediyoruz Zeynep'ciğim. Şimdi sen neler okuyacaksın bize? Acaba.
1: Ben hareketlenelim biraz. Biraz daha durursak ağlarım. Hareketlenelim biz.
0: Çok da duygusal hemen ağlar. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.
1: Oy pencere parmak parmak tutan eller kurusun. Oy sensiz duramam dedin. Şimdi nasıl durursun?

0: Harikasınız.
1: Gel.
0: Kuzey'in uşakları.
1: Gel.
0: Doktor Erdin Özen.
1: Gel. Çok güzel bir alkışlamanızı rica ederim. Ve folklorcu kardeşlerime binlerce teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Senin okuman gereken bir şey var, bir not var.
0: Evet.
1: Burada. Evet.
0: Ne güzelsiniz. Bravo size, harikasınız.
2: Harikasınız, evet. Hakikaten öyle.
0: Kuzey'in uşakları, horon ekibine çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, dostum, büyüğüm, Doktor Erdin Çözen Beyefendi'ye başarılar diliyorum. Değerli misafirlerimiz, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlemiş

olduğu 7'den 70'e herkes tek yürek 5000 kostümlü horoncuyla 28 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Maltepe'de 14-16 saatleri arasında Guinness Dünya Rekoru denemesi yapacak.

0: arkadaşlarıma sağ olasınız.
1: Yüreğin dert görmesin. Harikasın. Evet. Şimdi ben bir eser seslendireceğim efendim. Birazcık tempoyu düşürüyoruz. Evet. Zülüf dökülmüş yüze diyoruz.
2: Hadi buyurun.
1: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
0: Orkestramızın ellerine kolarına sağlık.
2: Bravo.
0: Ne güzel,
2: güzel
0: değil mi?
2: Çok güzelsin. Çok da şıksın.
0: Çok teşekkür Maşallah. Ediyorum. Sen de öyle.
2: Teşekkür ediyorum. Yüreğim var olsun.
0: Harikasın. Evet. Selahattin abicim sen de
1: sıra
0: seslendireceksin.
1: Evet. Bunu da ilk olarak okuyacağım. Bakayım ne olacak. Diyelim ki arpa ektim evlek evlek.
0: Alkışlayın Selahattin Alpay için efendim.

0: Canlar teşekkürler. Nasılsa sizleri hareket ettirmeye bir kişi yetiyor zaten. Hadi Zeynep'ciğim. Hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama çok Zeynep önce bir ağlatacak.
0: Efendim?
1: Önce bir ağlatacak seni.
2: Öncesinde değerli hocam.
0: Zaten ikimiz ağır okuduk.
1: Muhteşem bir yol havası. Onu peki, buraya kadar peki getirmişken.
0: Dükkan senin canım. İstediğin gibi oku. Tamam
2: çok teşekkür ediyorum. Bir Cevu Osman'dan alınma Giresun dolaylarına ait. Tamzara.
0: Alkışlıyoruz.
2: Ardından hareketleneceğiz.
1: Alkışlıyoruz.
2: Selam olsun Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e. Alkışlarla.

0: Allah'a teşekkür ediyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederim hocam.
2: Zeynep'ciğim seni şöyle alalım. Gerçi. Ben efendim şimdi yine sizi Ege'ye doğru götüreceğim. Efem diyeceğiz. Vokalist arkadaşlarımızdan Efe dedi ki ablacığım bugün benim için bir eser okuyorsun herhalde. O zaman Efe'ye gelsin efendim. Haydi bakalım eğilmez başın gibi diyoruz.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet. Bir Bravo. Türkü Deryası programında sonuna geldik. Aha, efendim tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi kabul buyurun ve sizlere hemen bir Diyarbakır'a götürüyoruz.
1: Götürmeden buyurun. Önce tabii evet. ki efendim alkışlarınız lütfen Zeynep Başkan için gelsin. Selahattin Alpay hocam.
2: Sağ ol canım.
1: Hamdi Erol. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
3: çok
1: ki
3: teşekkürler.
1: Geldin.
3: Onur duydum.
1: Seni burada çok görmek sağladım. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Seninle
3: mutluluk
1: birlikte türküleri paylaştık.
3: Onur verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler. Var olun.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: gönüllerinize sağlık dostlar. Ve siz müzik yolcuları, izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bu akşam da yine birbirinden güzel eserler sizler için hazırlandı.
1: Sizlerin huzurunda olmak, enerjinizi, coşkunuzu, misafirperverliğinizi ekran başından paylaşmak bizler için büyük bir onur, büyük bir keyif. Bu akşam zaman tünelinde anıları bir bir bir duraklar halinde gezeceğimiz, kalbin bazen hafızadan daha güçlü olduğunu varsayacağımız ve aradan yıllar geçse de bazı şarkıların sesinin kısılmayacağını fark edeceğimiz harika bir repertuar geliyor. Unutmak mı, unutmamak mı ya da unutulmak unutulduğunu mı? Varsaymak mı? Bilmiyorum hangisi daha

0: keyifli, hangisi daha acı, ama bugün notaların arasında bu harika duygulardan duyguya gezeceğimizi düşünüyorum sevgili Mine.
1: Evet, bu akşam şarkılardaki unutmak, unutulmak ve en iç acıtanı da acaba hangisi diye sizlerle birlikte şarkılarda arayacağız bu sorunun cevabını. Ve ilk eser Amir Ateş hocamıza aitti. Seni ben unutmak istemedim ki dedik. Ve şimdi de güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait güzel bir eser gelecek. Sevgili Ahmet diyecek ki, gün gelir de beni unutursun demiştin. Yani unutamam seni. Buyurun.

0: Unutmak ya da unutmaya çalışmak. Acaba hangisi daha zor? Ya da unutmak mı, unutulmak mı? Hangisi daha acı?
1: Aslında biz insanoğlu hep acıyı daha fazla yaşamaktan kaçınıyoruz ama tıpkı aslında bir müzik seçkisi gibi, yani insan da o acısıyla, tatlısıyla, hoş anılarıyla beraber bir potpourri oluşturabildiği zaman

0: İşte insan onuruna yakışır bir yaşam seçkisi sürdürmeyi başarıyor. Bence hatırlamaya değer anılar oluşturmak o kadar kıymetli ki bu şarkıların hepsinde de nasıl anılar, nasıl yaşanmışlıklar, nasıl hafızalar var. Çalarken, sen söylerken burada hepsi gözümüzün önünden sanki bir film şeridi gibi geçiyor.
1: Ben hep şey diyorum kıymetli izleyicilerimiz, her geçirdiğimiz gün aslında bavulumuza koyduğumuz çok güzel anılar. Eminim hepsinin, her günün güzelliği bambaşka. Ama işte unutmamak da, şu kalpte kalan o acıyı hissetmek de, o da başka bir diyar. Ve şimdi çok güzel bir eser daha var sırada. Güfte Müzeher Güyer, beste Şekip Ayhan Özışık. Hadi gelin sizler yine bizlere eşlik edin. Bu yolculuğumuzu birlikte sürdürelim ve diyelim ki unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin?

0: Gönüllerinize sağlık arkadaşlar, ama Ahmetciğim yine bu akşam bence hem ekran başını hem de bizim kalbimizi çaldın yine o güzel namelerinle.
1: Eksik olma Mineciğim, çok teşekkür ediyorum, çok naziksin. Hakikaten bu duygu paylaşımı kıymetli dostlarımızla, her biri birbirinden kıymetli müzisyen evet. dostlarımızla, abilerimizle birlikte bu anı paylaşmak çok kıymetli. Bu da tıpkı güzel bir sohbet gibi işte.
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: O incelikli haliyle duygudan duyguya geçince de ne kadar güzel bir an oldu. Ve unutulmanın bambaşka halleriyle ileride pop müziklerinden tut da işte klasik Türk müziğinde o Karciğer makamının o gönül yakan nameleriyle de anlatmaya evet. çalıştık. Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi yine ekran başının ve eminim benim de çok sevdiğim ve severek dinlediğimiz güzel bir eser gelecek. Ne diyeceğiz?
1: Sezenler olmuş diyeceğiz. Çünkü Sezgi öylesine kıymetli ki artık günümüzde biraz daha özlem duyar olduk. Yani unutulmak tamam ama hatırlamak da çok kıymetli bir eylem.
0: Mutlaka.
1: Hele ki de söylemeden kalbin tam ortasındakini hisseden, sezinleyen insanların da varlığı iyi ki bu hayatımızda armağan. Şimdi onların hatırlanması onuruna Yeni Türkü'nün çok keyifli bir eseri var.
0: Evet.
1: Ekran başında biliyorum ki bizlere yine zevkle çekip videolar gönderecekler. Biz de onları keyifle bekleyeceğiz. Buyurun sevgili dostlar, Sezenler olmuş diyoruz.
0: Buyurun.

Gerçekten o kadar büyüsüne kapıldım ki şöyle bir kala kaldım. Eminim ekran başı da yine sizlere, bizlere eşlik etmiştir. Ve efendim diyoruz ya, unutulmak mı acı, unutmak mı zor? Bu en güzel, bu kelimeleri bizlere anlatan, her üzüntümüzü, sevincimizi, duygumuzun her halini anlatan şarkılar var. Ve onlardan yine bir tanesi şimdi sizlerle birlikte olacak. Efendim Güftü Rüştü Şarda, beste Selahattin Erköse'ye ait çok güzel bir Muayyer Kürdi eser var sırada. Diyeceğiz ki unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım, ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel yazılmış değil mi? Diyor ki hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.
0: Nasıl bir yaşanmışlık, nasıl bir değil mi duyguların artık başka bir hali. İşte müzikte tam da kelimelerle anlattığımız bu duyguları ifade etmek için var. Öylesine güzel, öylesine özel eserlere sahibiz ki biz de bunları ne kadar sizlere aktarabilirsek bundan coşku ve mutluluk duyuyoruz. Şimdi çok başka bir hatıra var. İlk aşkı unutmak kolay mı diyeceğiz. Herkesin bakalım, böyle bir ilk aşkı ekran başında bence gözlerinin önüne gelmiştir diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. O kadar güzel yazmış ki Nurettin Baykal ve gerçekten TRT'mizin, TRT Ankara Radyosu'nun hasretle andığımız, yad ettiğimiz çok önemli bir şefi Ziya Taşkent. Onu da saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
0: Amin. Evet.
1: O kadar güzel bir eser bırakmışlar ki bize. Şimdi diyeceğiz ki ilk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

0: Hakikaten unutmak pek kolay değil.
1: Bence de.
0: İnsanı da insan yapan en bence özel bir duyguda hatıraları unutmamak.
1: Evet, yaşadığımız her ana aslında sahip çıkmak.
0: Gerçekten öyle. Yani evet. Unutup gittikten sonra hayata bir bakıp geriye doğru baktığınız zaman en hoş hatıralar, en güzel yaşanmışlıklar bizlerin hazinemize koyduğu en önemli değerler. Onları da unuttuktan sonra zaten geriye kalan koca bir hüsran gibi geliyor. İyi ki şarkılar var. İyi ki bu keyifli müzikler, böyle icracılar var, böyle bestekarlar var da biz de unutulmamanın hazını birlikte yaşıyoruz. Şimdi başka bir formda deneyeceğiz.
1: Evet ve gerçekten benim her dinlediğimde kalbimi çalan şarkılardan bir tanesi. 90'ların o unutulmaz şarkısı. Ya. Ve benim de aslında minicik bir hikayem var. Annemle babam şimdi ekran başında izlerken biraz onların da yüzünde tebessüm açtırayım. Ben o keman çalmaya başladığım dönemde bu şarkı yeni başlamıştı. Evet, dönüyordu her tarafta ve ablam ut çalıyordu, ben keman çalıyordum. Annemin de klasik bizden her istediği şarkılardan bir tanesidir bu da her akşam. Ve Tarkan'ın o ölümsüz ve güzel bestesi efendim. Dilerim kimse kimseyi unutmasın, hep kalbinde yer etsin ve Ahmet diyecek ki kıymetli orkestra arkadaşlarımızla birlikte unutmamalı o güzel günleri diyecek.
0: Bir ricamız olacak. Lütfen herkes gönlündekini unutamadığına, unutmak istemediğine bu şarkıyı söylerse sizlerin de eşliklerinizle her zamanki gibi anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.

0: Unutmamalı o güzel günleri dedik. Ve tabii ki her hafta bu güzel yayını gerçekleştiren, bizim yayında, yapımda emeği geçen dostlarımız var tabii ki. Ve ben şimdi bu sıradaki şarkıyı tüm size sesimizi, görüntümüzü ulaştıran tüm ekibimize armağan etmek istiyorum. Çünkü provada çok keyiflendiler.
1: Çok keyiflendiler. Burada da görmenizi isteriz. Işıklar yanıyor. Burada
0: Evet.
1: fenerlerle biz sanki burada stüdyoda da muhteşem bir seyirciye onların güler yüzleriyle burada olmaktan çok mutluyuz. Sıradaki şarkılar yapımda, yayında tüm müzik emekçilerinin sesinden, ışığından, kamerasına
0: Evet.
1: bizleri, sizleri aktaran tüm emekçilerimize, dostlarımıza gelsin efendim.
0: Ve tabii ki unutmamak, unutulmamak bir Sezen Aksu'suz olur mu?
1: Olmaz ve
0: Olmaz.
1: çok müthiş bir düzenleme geliyor. Harika bir orkestrasyonla ve senin
0: Evet sevgili
1: harika
0: Burç.
1: sesinle sevgili dostlarımıza ulaşacak. Keyifle dinlemek için sabırsızım.
0: Haydi buyurun o zaman arkadaşlar.

0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten unutmak da pek mümkün değil.
1: Sevgili
0: ama
1: Burç.
0: Ağzınıza sağlık. Duygudan duyguya eminim bizi izleyen dostlarımız da ekranları başında senin o incelikli ruhunu ta kalplerinin orta yerinde hissettiklerini düşünüyorum.
1: Elimden geldiğince okumaya çalıştım. İlk defa okudum ama çok severek dinliyorum.
0: Ağzına
1: senelerdir.
0: Ağzına sağlık. Hakikaten çok keyifliydi her şey.
1: Evet, kıymetli arkadaşlarımın da eşlikleri ve sevgili Burç'un gönlüne sağlık. Çok güzel aranjeler yazıyor her hafta.
0: Her hafta hakikaten.
1: Evet.
0: Ve hayat kırgınlıkları asla değil, sevgiyi büyütmek için var. Ve şimdiki çalacağımız eserde tam da bunu bize anlatıyor. Ve kim
1: evet.
0: anlatıyor? Her halini, tavrını örnek aldığım yurt dışındaki temsillerini, çocuklarıyla olan, çocuklarla olan ülkemizin değerleriyle olan diyaloglarını hep örnek aldığım tam da adam olacak çocukların o kalbinde yetişen 7'den 70'i herkesin sevgilisi Barış Manço'nun harika eseriyle devam edeceğiz. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca diyeceğiz. Ama bunu siz söyleyeceksiniz. Keyifli eşliklerinizle de yine anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.
1: Sahne sizin.

0: sadece minicik bir hatırlatmaydı sevgili izleyicilerimiz için. Ben küçücük kopya verdim. Şimdi onlar çıkışta söyleyecekler ya. Hani öyle takip etsinler diye.
1: Yani dayanamadığından değil değil mi Mine Hanım?
0: Yok yok, hiç dayanamadım. Kıskandım mı diyelim ne diyelim. Evet. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok çok da keyiflendim. Yine her zaman söylüyorum ama ekran başı da eminim keyiflenmiştir. Çünkü biz burada gerçekten tüm duygularımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Ve şimdi de sırada Ahmet Şefik Gürmen için çok güzel bir eseri var. Seslendirmeye çalışacağım. Hasret diyeceğiz aslında. Hem unutulmak, hem uzaklık, hem o hasret. Şimdi bilen dostlarımı eşliğe bekliyorum. Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür
0: ediyorum. Yine bizi çok
1: ediyorum.
0: Uzaklara götürdün. Gerçekten unutulmayan anıların mimarisine bir tuğla daha koydun.
1: Çok teşekkür
0: gönlüne
1: ediyorum.
0: Gönlüne sağlık sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık.
1: Evet, bu haftalık da müzik yolcularının sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz.
0: Bu kadar çapkın olma diyeceğiz. Biraz da yüzlerimizde gülümsemeyle ayrılalım istiyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Haftaya dek bu enerjiyle
0: haftaya
1: bekliyoruz.
0: Haftaya aynı günde aynı saatte müzik yolcularında, gönül yolculuğunda buluşmak dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Hafta için sabırsızlanıyoruz. Buyurun sevgili dostlar.

0: her zamanede yeniden yorumlanıyor. Şanına,
1: nasıl var Cengbeli agamın ya?
0: Uğur Önür.
2: Dam başında sarı çiçek oyoy. Buradan halka ürgüde göçek.
0: Ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu zamane Şeyh Mus Esenkuş.

ve Reyhan Ediş'i ağırlıyor. Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, TRT Müzik ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli sanatçı arkadaşlarım var. Sizlerin de bildiği, yakinen tanıdığı. Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? Başta sizden başlayalım.
1: Teşekkür ederim efendim. Lezzetten bahsetmişken sizin lezzetinizi söylemeden geçemeyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: Çok
0: zarifsin.
1: teşekkür ederim. İyi, sağ olun. Nasıl olalım? Kavuşunca ve müziğin içinde olunca daha iyi hissediyor insan kendini.
0: Çok da güzel
1: Ay, teşekkür
0: gözüküyorsunuz.
1: ediyorum
0: Maşallah
1: efendim.
0: diyelim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, harikayım. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Vallahi iyi ki davet etmişsiniz. Güzel bir program.
0: Ben
2: Güzel
0: çok mutlu
2: şarkılarımızı
0: oldum.
2: söyleyeceğiz.
0: Böyle çok yakinen tanışmıyoruz
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: yani daha doğrusu ikinci bir araya gelişimiz. Çok güzel şarkılar
2: Çok sağ ol,
0: yapıyorsun.
2: teşekkür
0: Böyle bol
2: ederim.
0: bol dinlemeye çalışıyoruz.
2: Ben de
0: Özellikle
2: aynı şekilde bu
0: orkestra
2: arada.
0: şefimiz Bora Üzen'den de çok iyi biliyorum. Yani
2: Bora abi
0: çok
2: candır
0: seni
2: ya,
0: çok
2: bir
0: över,
2: tanedir.
0: çok sever. O yüzden ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür
0: Bugün sizi
2: ederiz.
0: ağırlayacağım için çok mutluyum. Böyle sıcağı sıcağına hemen sizden bir şarkı rica etmek istiyorum.
2: Olur. Onun için geldik zaten. Niyetimiz o.
0: Lütfen. Şöyle bizi böyle bir müziğe doyurun istiyoruz.
2: Olur. İlk önce
1: Kim söylesin?
2: hanımlar.
1: Öyle mi olsun? Hadi bakalım. O zaman duyduğuma göre senin de çok sevdiğin bir şarkı söyleyeceğiz, değil mi?
0: Buna pek hazır değildim.
1: Değil miydin?
0: Çok çok sevdiğim bir şarkı. Söyledikten sonra üstüne de konuşmak
1: Tamam.
0: isterim.

0: Tüylerim gerçekten
1: Teşekkürler.
0: diken diken oldu. Orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür etmekle beraber sanki böyle albüm kaydı dinlercesine bir ses duyduk. Yani sürekli dinlediğim bir şarkıydı. Öncesinde biraz da kötü bir dönemimde denk geldiğim bir şarkıdır. Resmen aynısını duydum. Onun için çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Yani o kadar güzel bir şarkı ki yani zaten melodi ve sözler başladığı anda hepimiz alıp sürüklemiyor mu? Aslında hep her seferinde şey hissediyorum. Yani ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var. Teşekkür ederim güzel iltifatın için ama o
0: Ben
1: iltifatların
0: teşekkür ederim.
1: hepsini işte bu içimizden geçen ruha için alıyorum diyeyim. Ahmet Selçuk Yıkan sözler, Burhan Bayar bestesi muhteşem bir
0: Müthiş söz
1: parça.
0: ve bestesi
1: Benim de
0: gerçekten.
1: zor bir dönemimde ben bu arada bu şarkıyı kaydettim. Bu şarkı için mesela kayıda girdiğimde şunu hatırlıyorum. Yarıda kesmek zorunda kalıyordum. Çünkü böyle bir ağlama krizi. Bir dakika şu an hazır değilim falan. İşte bir bölümü daha kaydediyoruz. Tekrar tekrar hakikaten insanın böyle yüreğini yerinden
2: İçine
1: oynatan,
2: işleyen bir şarkı
1: içine
2: değil mi?
1: işleyen
2: Evet,
1: bir şarkı.
2: aynen.
1: Müslüm
2: Kesinlikle.
1: Gürses'den
0: Kesinlikle.
1: hocam duyduğumuz bir parça. Teşekkür
0: Ama bu
1: ederim.
0: yorumda müthiş benim için.
2: Ağzına
0: Ağzınıza
2: sağlık.
0: sağlık.
2: Gerçekten öyleydi
1: Teşekkür ederim
2: harbiden.
1: canlı. Evet efendim.
2: Sıra geldi bana. Evet.
0: Şarkılar ne durumda?
2: Şarkılar iyi, güzel durumda. Valla uğraşıyoruz işimiz. Peşindeyiz, peşini bırakmıyoruz. Şimdi size Robert Atala'dan bir Beyaz Bir Sen söyleyelim ya. 8-9 sene önce falan ilk defa söylemiştim bu şarkıyı. Kariyerimin başlangıç şarkısı da olabilir benim Beyaz Bir Sen. O zamanlar cover yapıyordum zaten. Güzel şarkı ya. Hepinizin bildiği. Ben öyle düşünüyorum.
0: Senden de dinlemek çok
2: Hadi söyleyelim
0: isteriz.
2: abi, çalalım söyleyelim.

0: Sezer, bunlar ne güzel nameler.
1: Teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Daha önce böyle dinlediğin, sevdiğin bir usta var mıdır? Hani bu nameler öyle mi oluştu yoksa doğuştan gelen
1: Ya
0: bir şey mi?
1: şöyle, Oğuzhan Koç'u çok severim, dinlerim. Ondan sonra Orhan Ölmez severim, bayılırım. Ya çok insan dinliyorum aslında. Hani yabancılardan da çok fazla dinlediğim var. Ne bileyim, böyle Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani. Seviyorum yani yapmayı aslında.
0: Çok da böyle yerli yerinde oldu
1: Onu
0: ama
1: geçirebiliyorsam ne
0: hep
1: mutlu
0: evet
1: bana.
0: hep de öyle
1: Teşekkür ederim.
0: yapıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Ben çok beğeniyorum o yüzden senin o güzel yorumunu, güzel sesini.
1: Teşekkürler. Sağ ol.
0: Az önce şarkılarından bahsediyorduk. Yine bir oradan devam etmek istiyorum.
1: Olur.
0: Sözünü müziğini kendin mi yazıyorsun? Hepimizin diline pelesenk olmuş birçok şarkın var. Biraz bahsetmeni rica edeceğim.
1: Şöyle bahsedeyim. Yaklaşık bir 8-9 sene oluyor bu işe başlayalı. İlk başta zaten coverlarla başlamıştım. Ondan sonra bir tane TRT'nin bir programına katılmıştım.
0: Hatırlıyorum.
1: Aynen, bilenler vardır buradan. Ondan sonra işte Oğuzhan Koç'la tanıştım. Orada bir düet yapma fırsatımız olmuştu. Onu yaptıktan sonra ben böyle evde tek başıma odada otururken falan, ne bileyim, böyle bir şey açtım böyle YouTube'dan falan. Beat falan açtım böyle free'lerden. Üstüne takıldım, gitarla falan bir şeyler yapmaya çalıştım. O zamandan başladık işte, yaklaşık bir 8 senedir yazmaya çalışıyorum.
0: Çok da
1: Kendi bütün
0: güzel
1: şarkılarımı da,
0: yazıyorsun,
1: eyvallah, teşekkür ederim.
0: besteliyorsun.
1: Aynen. Hepsini kendim yapmaya çalışıyorum elimden
0: Vallahi
1: geldiğince.
0: eline, koluna, duyguna
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ
0: Peki
1: olasın.
0: şarkı yazarken neyden ilham alıyorsun? Senin ilham noktan ne?
1: İlham noktam ailem. En büyük zaten başta gelen. Yani aşkla alakalı genellikle. Zaten müzik aşk olduğu için, yani ruhunda olduğu için, yani genellikle insanların çoğunda zaten aşkla alakalı yazdığını düşünüyorum. Yani onu hissederek yaptığını düşünüyorum. Ben de ondan ilham alıyorum yani.
0: Güzeller güzeli bir eşin var. Yeni
1: Evet,
0: doğmuş
1: buradan
0: bir...
1: da selam olsun.
0: Evet...
1: Buradan da oğlumu öpüyorum.
0: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Yeni doğmuş bir bebeğin
1: Çok
0: var.
1: teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Sanıyorum ki onlara da böyle çok güzel şarkılar yazdın ve ileride de
1: Evet,
0: yazacaksındır.
1: neden olmasın? Birkaç tane yaptım, onlara bakalım. Müsait bir vaktimde çıkartmayı düşünüyorum, yapmayı
0: Çok
1: düşünüyorum yani.
0: isteriz o şarkılarla
1: İnşallah.
0: buluşmak. Yazdığın şarkılardan bir şarkı dinleyebilecek miyiz şu
1: Olur
0: an?
1: tabii. Aşk misali söyleyebiliriz.
0: Lütfen.

0: kalemine sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Müthiş
1: Sağ
0: bir
1: ol.
0: şarkı
1: Teşekkür ederim.
0: gerçekten. Evet, sorularıma sizinle devam etmek isterim hanımefendi. Sahnede böyle unutamadığın bir anın var mı?
2: Yani aslında bakın dur böyle hemen sorunca belli bir şey gelmiyor ama biraz
0: Belki bir
2: düşüneyim
0: bile bir
2: bakayım.
0: seni söylerken böyle dinleyicilerin hep birazdan söylemesi mesela,
2: Ah,
0: o beni çok mutlu ediyor.
2: evet, o
0: Bilmiyorum.
2: çok şaşırtıyor hakikaten insanı. Bunu ilk yaşadığım an tabii ki böyle ürperdiğim ve şu an bu gerçek mi dediğim bir an. Sen öyle sorunca böyle sanki ne bileyim daha ava şuna bu da mı geldi falan
0: Ya
2: diyecek bir
0: bence bu
2: şeymiş
0: çok
2: gibi
0: kıymetli.
2: düşündüm.
0: Yani yapılan eserin, işte çıkarılan şarkının sonuçta çok büyük bir emek olduğu için arka planda dinleyicilerimiz tarafından takdir görmesi zaten aslında bu işi tabii ki kendi duygularımızla yapsak da bir yerde onların sevmesi ve beğenmesi için de yapıyoruz. O yüzden bence çok kıymetli bir
2: Çok
0: cevaptı.
2: kıymetli. Bir de o parçalarla işte kendi hayatlarını birleştirip ne bileyim böyle şeyler falan duydum mesela. İşte biz ayrılmıştık bu şarkıyı dinlerken çok üzüldüm. Sonra tekrar bu şarkı sayesinde bir araya
0: Bir
2: geldik
0: araya
2: falan gibi bir
0: geldik.
2: şeyler. Çok kıymetli. Zaten yaptığınız iş can cana değince kıymet oluyor. Öbür türlü hani yoksa harikayız, güzeliz. Onun bir sonu yok yani. Güzellik zaten kendisi güzel bir şey.
0: Kesinlikle öyle. 45'lerden ve 2000'lere kadar olan süreçten aslında böyle örnek aldığım bir sanatçı, bir üstadınız, bir ustanız var mıdır?
2: Çok var, çok var. Yani Türk de var, dünyadan da var. Kamuran Akkor'un ses tonunu çok beğenirim, çok severim. Elbette Sezen Aksu. Özellikle kadınlardan şu an ilerliyorum ama mesela Edith Piaf'ı çok beğenirim. Lorena McKennett diye bir kadın vardır, aman Allah'ım. Björk çok severim, çılgındır. Dolu yani hani bizim ülkemizde de mesela Selda Bağcan mesela. Ya saymakla
0: Çok büyük
2: bitmez.
0: usta.
2: Çok çok güzel.
0: Saydığımız bütün güzel bu isimleri de saygıyla anıyor olalım.
2: Sevgilerimizi yollayalım buradan.
0: Kesinlikle öyle. Ben bir şarkı bekliyorum güzel sesinizden. Ne
2: Tabii ki.
0: söylersiniz bize?
2: Acaba bu güzel üstatları saymışken bir Sezen Aksu şarkısı mı yapsak? Yakın zamanda çıkardığımız bir parçadır. Sevgili
0: Müthiş
2: Sezen
0: olur.
2: Aksu'ya da buradan çok teşekkürler. Güzel
0: Sevgilerimizi saygılarımızı
2: şarkıyı
0: gönderelim.
2: bize vesile olduğu için belki de aşk lazım değildir.

0: Ağzına sağlık, yine çok güzel söyledin. Gerçekten böyle başka diyarlara gidiyoruz. Sen şarkı
1: Teşekkür
0: söyleyince.
1: ederim, teşekkür ederim.
0: Şimdi böyle müzik konuşuyorken hazır. Üçümüz bir şarkı söyler miyiz? Böyle 45'ler, 2000'ler dedik. Ah nerede, vah
1: Ah
0: nerede
1: nerede?
0: yapar mıyız?
1: Ah nerede? İşte o bende yok gibi.
0: Sadece şunu söyleyeceksin bak.
1: Neymiş?
0: Ah nerede, vah nerede.
1: Olur
0: Sadece
1: tamam,
0: o
1: ben
0: kadar.
1: eşlik ederim size ya, sıkıntı
0: Lütfen, çok
1: yok.
0: mutlu
1: Bir
0: olurum.
1: part duysam yeter,
0: Çok
1: ben
0: mutlu
1: hızlı
0: olurum.
1: alışırım, sıkıntı yok.

0: işte bu be.
1: Nostaljik şarkıları çok seviyoruz biz eşlik ettiğin için de. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle hız kesmeden senden hareketli güzel bir şarkı.
2: O zaman Ebru'lik.

0: Müthiş yetenekli iki güzel sanatçı dostum benimleydi. Dilerim sesiniz, müziğiniz hiç susmasın. Sürekli üretin, sürekli bizler sizleri dinleyelim. Ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Sizlerle olmak
1: Çok
0: benim için,
1: teşekkürler.
0: bizim için
1: Sizinle
0: aynı
1: de aynı
0: şekilde
1: şekilde.
0: çok büyük
1: Aynı şekilde.
0: zevkti. Orkestra arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden son sözlerinizi alabilirim.
1: Her şey için teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Böyle yakın yaşlarda ve hani genç müzisyen arkadaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum efendim bu güzel program ve şarkılarımız için.
0: TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel.
2: Mesela
0: çok güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel.
2: Mesela şey. Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

Gitmiştik biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. TRT Müzik ekranlarında akşam sefasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şefimiz Korhan Gülderen ve çok kıymetli Akşam Sefası Orkestrası için ve birbirinden değerli solist arkadaşlarım için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bugün müsaadenizle ilk eseri ben seslendireceğim. Muhayyer makamında bir Selahattin Pınar şarkısı gelecek. Bakışı çağırır beni uzaktan. Akşam sefası güçlü alkışlarınızla başlıyor.

Çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir bestekar ve çok özel bir eseriydi gerçekten. Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Bir Nihavend şarkı, Saadettin Kaynak eseri gelecek. Ve alkışlarınızla Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum.

Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Var olun. Efendim. Evet. Efendim, şu anda Akşam Sefası'nın en sevdiğiniz bölümlerinden birisi var. Çok zarif bir hanımefendi gelecek. Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum. Piyano eşliğinde o güzel eseri seslendirecek. Boş Çerçeve diyecek efendim.

Sevgili Mehmet için kocaman bir alkış istiyoruz. Çok teşekkürler efendim.

0: Erler halis meşeden.
1: Uzun bir merdiven yukarı giden, bir başkası da aşağı inen. Biri de hiçbir yere gitmeyen, sırf göstermelik.
0: Bir zengin olsam ben,

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzel bir hava var.
0: Evet, çok güzel. Çok
2: mesela
0: güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkısı dinlesin. Çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından merhabalar efendim. Gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programımız başlıyor. Ben Deniz Toprak. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraber gönülden gönüle bir yolculuğa sizleri davet ediyoruz. Kadim geleneğimizin kültürel belleği, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz, gönül diliyle sohbet edeceğiz. Eğer hazırsanız Aşk Gözünden programımız başlıyor efendim. Hocam merhabalar.
1: Merhaba sevgili Deniz, merhaba arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimize de ben merhabalar demek istiyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün de Aşk Gözünden programımızda kendileri için birbirinden değerli eserler hazırladık. Onlarla paylaşmak üzere. Umuyoruz gönüllere göre olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.
0: Onlardan birini seslendirdiniz. Çok içli bir türküydü. Sözü müziği size ait olan.
1: Ecelsiz ölüm.
0: Ecelsiz ölüm hakikaten. Bizi yavaş yavaş tüketen her şeyin hikayesi gibi bir anlatım.
1: Teşekkür ederim. Anadolu'da böyle ayrılık için ecelsiz ölüm derlermiş.
0: Evet.
1: Yani ayrılmışsın, ölmüşsün ama ayaktasın yani öyle bir şey. O söz bana çok etki etmişti onunla ilgili. İşte sonrasında bu ecelsiz ölüm türküsü böyle azıcık Ege'mizin kokularını hissederek çok sevdiğim Ege türkülerinin hissiyatıyla böyle bir eser.

0: meydana gelmiş oldu. Bugün de izleyicilerimizle paylaşmış olduk.
1: Yüreğinize sağlık hocam. Şimdi yine karlar yağdı gönül dağıma diyeceğim. Sözler Mehmet İpek, müzik Altan Başyurt'a ait.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz. Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık.
1: Evet
0: Çok
1: hocam, çok
0: güzel bir eser,
1: güzel
0: çok
1: icra
0: güzel,
1: etti
0: çok da
1: arkadaşlarım.
0: güzel bir icra oldu.
1: Beğendiğinize çok sevindim hocam. Ne çare ki Gönül Dağı'nda hep baharı beklerken kar yağıyor arada işte böyle. Kime ne söyleyeceğimizi, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu da
0: Şaşırıyoruz değil mi? Evet.
1: onun türküsü oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir deyişimiz var. İnsana muhabbet duydum duyalı. Sözü müziği Aşık Sefil Selimi'ye ait olan.
0: Evet, yakın zaman önce aramızdan ayrıldı. Bizim dönemimizin ozanlarından
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şarkışlalı Aşık Sefil Selimi çok kıymetli bir ozan olarak çok güzel eserler bıraktı. Çok büyük bir gönül mirası bıraktı. Ardında bu eser

0: De onlardan bir tanesi, çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta da söylenen bir eser. Bir ahvalini paylaşmış, halini, ahvalini anlatıyor. O uğradığı ikilem ve
1: Evet.
0: ayrımcılığı dile getirmiş. Biz de bugün izleyicilerimizle yeniden paylaşmak üzere repertuarımıza aldık. Hep beraber seslendireceğiz. Umarım gönüllere göre olur. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.
1: Lütfen hocam.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İşte Ozan Dili böyle. Demek ki her dönem aynı şeylerden insanlar şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Son dizeleri de dostlar ölümüme karar veriyor. Yani dostluk ve dostun seni öldürmesi ne kadar çarpıcı bir ironi değil mi?
0: Evet. Sadece gönlün değil, tüm insanlığın vicdanına seslenmiş.

Aslında bugün de tam olarak ihtiyacımız olan bu değil mi? Yargılamadan, ayırmadan, küçümsemeden sevmek, muhabbet duymak insana. Hocam, şimdi sizin şiirlerinizden birini ben paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Sevgili Burak Kutbay, bana eşlik edersen çok sevinirim.

bize mesken oldu şu gurbet eller. Bir çare boynumu büküp giderim. Yaram içerdedir, ne bilsin eller. Sinem ateşlere yakıp giderim. Garip başım zemheri de boranda. Bülbül gibi kaldım ahı figanda. O yarın sevdası çıkmıyor canda. Ah çeker yüreğim, söküp giderim. Çekemedim şu sevdanı.

0: gönül harmanına döküp giderim. Pervaneyim gam ile doldu içim. Kar yağdı başıma, ağardı saçım. Gün gelir ansızın yüklenir göçüm. Bir gün başım alır çıkıp giderim.
1: Yine sağlık.
0: Sizin de kaleminize sağlık hocam. Her gönlün bir yangını var. Kimi içine atar, kimi de işte böyle şiirle, türküyle bizlerle paylaşır. O zaman hepimizin içinde kimsenin bilmediği hüzünler saklıdır diyerek sözü müziği Aşık Maksud Feryadi'nin Kim Bilir adlı türküsünü seslendirmek istiyorum ben de.

0: Sesine, kendine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: çok
1: hocam.
0: Çok güzel bir eser.
1: Çok, çok.
0: Kıymetli dostumun kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Selamlarımız olsun buradan.
1: Evet, selam
0: Aşık
1: olsun.
0: Maksut Feryadi'ye.
1: Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir eser var. Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları, sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye
0: Evet,
1: ait bir
0: Davut
1: türkü.
0: Baba'nın aslında bilinen ve çok da sevilen bir eseri. Onu seslendirelim arkadaşlar, birlikte seslendirebiliriz.

0: Çok teşekkür ederiz hocam valla. Her ne kadar böyle türkülerde sarı çiçek genelde böyle yürek sızısının, yalnızlığın yani ne bileyim sanki öyle ifade ediyor bana türkülerde onu hissettiriyor ama siz çiçekler açtırdınız gönlümüzde.
1: Davut Baba var olsun.
0: Evet.
1: Rahmet olsun.
0: Rahmet olsun.
1: Davut Baba'nın büyük ustalığı, büyük aslında ses ustalığı bir taraftan da çok muazzam yansıyan bu keyif,
0: Hançeresi
1: güzellik.
0: falan ne
1: Evet, çok
0: güzel.
1: çok muazzam.
0: Evet.
1: Ruhuna rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Emekçilerimiz de size, ya bizlere eşlik ediyorlar. Çok keyif alıyorlar. Aşk Gözünden programındasınız. Şimdi sırada sözü müziği Esat Kabaklı'ya ait çok güzel bir türkü var. Dağlarına kar olurum, yar aşkına bahar olurum. İster isen yar olurum.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Sevgili Deniz,
1: Yüce.
0: çok yakıştı sesine. Bu çok güzel eser. Esat Kabaklı ağabeyimiz, benim konservatuvar yıllarından okul
1: Evet.
0: arkadaşım, sınıf arkadaşım da oldu hatta. Sonrasında biz TRT'de uzun yıllar birlikte çalıştık. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı topluluğunda birlikte çalıştık. Çok güzel eserler üretti. Birbirinden
1: Evet,
0: güzel eserler
1: hakikaten
0: üretti. Çok
1: öyle.
0: kıymetli eserler üretti.
1: Evet,
0: Buradan
1: ben de.
0: kendisine de ben selamlarımı iletiyorum.
1: Ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hocama. Arkadaşlarımızın da gönlüne sağlık. Hepsi çalgısını ne güzel böyle ince ince çalıyor.
0: Gönülle
1: Evet,
0: çalıyorlar.
1: çok teşekkür ediyorum hepsine. Sevgili Harun Karateke eğer bana eşlik ederse ben de Aşık Mahmut Erdal'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
2: Faydan yoksa tabiata, insana, ömrün gelir geçer boştan ibaret. Gelip geçicidir, güvenme cana, kanat çırpar uçar kuştan ibaret. Alıcı kuş gibi yırtıcı olsan, bakmaya kıyılmaz nevcivan olsan, sırtı yere gelmez pehlivan olsan,

Ecel çelme takar, tuştan ibaret. Ak düşer saçına, buruşur yüzün. Sis çöker önüne, puslanır gözün.

0: Mevtine kesilir koç veya koyun, can için verilen aştan ibaret. Mahmut Erdal bir gün kabrin kazılır. Eşin, dostun, yarenlerin üzülür. Ak üstüne kara künyen yazılır. Başına dikilen taştan ibaret.
1: Diline sağlık. Ne kadar güzel bir öğreti değil mi?
0: Çok çok hocam.
1: Dolu her satırı.
0: Her satırı dolu.
1: Dolu evet. Her satırında hayat, her satırında yol, her satırında yaşanmışlık. Çok güzel. Ya şu ozanların sözüne kulak versek aslında.
0: Değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Yani, meseleyi çözeriz aslında.
1: Çözülür yani. Çözülmeyecek evet. Hiçbir şey yok. Çünkü beşikten mezara, hatta mezar ötesine dair ne var ne yok tamamını pırıl pırıl bir dille, sade, samimi ama bütün gerçekliğiyle, abartmadan, kabartmadan ne fazla ne eksik söylüyorlar. Oradan dersimizi alsak her şey çözülür gider.
0: Çok haklısınız hocam. Şimdi yine sırada kadim sözler, şiir Karacaoğlan, müzik Erol Parlak, evet. Ayrılık.
1: Bu şiirin birkaç versiyonu var müzik olarak. Birkaç şekilde seslendirilmiş. Çok sevdim ben bu ayrılık şiirini Karacaoğlan'ın. Aslında uzun da bir şiir. Böyle birkaç parça halinde farklı farklı eserlere bölünmüş durumda.
0: Evet.
1: Ben de iki dörtlüğünü Karacaoğlan'ımıza da saygı göstererek onun hem birinci ve Mahlas dörtlüğünde bir ezgi havalandırdım. Umuyorum beğenirsiniz. Umuyorum gönüllere hitap eder.

0: Çok teşekkür ederiz sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Karacaoğlan'ın yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen bu dizeleri hala kalbimize dokunuyorsa ayrılığın ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz de o kadar güzel kendi duygularınızla güncellemişsiniz ki teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçeklik aslında hiç değişmiyor, beşeri gerçeklik. Çağdan çağa biraz ifadesi değişiyor. Odur, bizim ozanlarımızın damgaları da çok güçlü. O kadar güçlü ki yüzlerce yıl sonrasına gelebiliyor. Dünyada örnekleri nadir bunların. Ve biz de aynı kalple, aynı duyguyla hissetmeye çalışıyoruz ve yeniden yaşamaya çalışıyoruz.
0: Ama siz çok önemli bir misyonsunuz burada. Nesilden nesile aktarıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çok güzel, çok kadim bir iş yapıyorsunuz. İş demeyeyim de işte. Siz anladınız beni.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Aşk Gözünden programımız devam ediyor. Sözü müziği Süleyman Kotan'a ait olan Yâre Gidin Fırnalar söyleyeceğiz şimdi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum
0: Çok
1: arkadaşlar. Sağ
0: tatlı
1: olun
0: bir
1: canım.
0: türkü. Senin sesine de çok yakıştı. Sanki senden dinlemişim de ya, öyle meşhur olmuş, yani senden meşhur olmuş da ben öyle dinlemişim gibi
1: Çok
0: geliyor bana.
1: çok mutlu oldum.
0: Çok yakıştı Deniz.
1: Onur duydum hocam. Teşekkür ederim. Can yakanlara rağmen de yine sevdaya devam edenlere geldi. Şimdi gemiler gelende bir şöyle
0: Evet,
1: Kars'a doğru
0: Azerbaycan
1: gideceğiz.
0: bizim Kuzeydoğu Anadolu. Hani Kars'tan derlenmiş bu ama Azerbaycan'da da var.
1: Özünde
0: Evet,
1: Azerbaycan türküsü.
0: yani o Kafkas bölgesi ezgisi ve türküsü. Onu paylaşacağız.

0: Teşekkür ederim hocam. Valla muhteşem bir performans oldu.
1: Çok lezzetli, çok hoş bir türkü değil mi?
0: Çok, çok.
1: Kaynak kişi Şeref Çankı, onu da unutmadan söyleyelim. Kendisine teşekkür edelim. Buğra Kutbay, Tüdek ile çok güzel sololar yaptı bize.
0: Evet, çok yakıştı. Şimdi sırada Kırşehirli Ali Rıza Güney'den Bekar Gezelim diyeceğiz.

0: Sesine gönlüne sağlık. Sevgili
1: Teşekkür
0: Deniz.
1: ederim.
0: Çok
1: Sağ olun
0: güzel oldu.
1: hocam.
0: Çok hoş.
1: Eyvallah arkadaşlarım da.
0: Sesine
1: Ellerine
0: de
1: gönüllerine sağlık.
0: emeklerinize sağlık.
1: Şimdi Malatya'ya gidiyoruz hocam. Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.
0: Birlikte mi okuyoruz?
1: Valla birlikte olursa çok güzel
0: Evet.
1: olur.
0: Peki ben sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Peki hocam. Seve seve.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Sizin de hocam, ne
0: Ben
1: kadar
0: eşlik ettim
1: mutlu oldum.
0: sana. Evet.
1: Harika oldu. Çok
0: Güzel
1: teşekkür
0: paylaşım
1: ediyorum
0: oldu arkadaşlar.
1: arkadaşlarıma da.
0: Emeklerinize sağlık. Burak Utbay. Solo için.
1: Vallahi hocam, bugün de programımızın sonuna geldik.
0: Öyle mi?
1: Türkülerle muhabbet ettik,
0: Evet.
1: dertleştik, sevdalandık, neşelendik. Ama programımızın sonuna geldik dostlar. Aşk özünden doğan türkülerle bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın.
0: Son eser olarak ne yapalım?
1: Karaduta yaslandım diyelim hocam,
0: Karaduta
1: isterseniz
0: yaslandım.
1: güzel.
0: Elazığ
1: Vallahi,
0: türküsü,
1: evet.
0: yanlış hatırlamıyorsam Sıtkı Demirci Usta'nın kaynaklığında
1: Evet hocam.
0: Ankara Devlet Konservatuvarı derlemiş.
1: Peki bunların hepsini nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Helal olsun size. Evet
0: Yıllar
1: hadi.
0: içinde oldu. Peki.
1: Maşallah diyelim.
0: Ben de kıymetli izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Muhabbetlerimi iletiyorum. Ne çalar ne söylersek onlar içindir. Bugün de gönüllerine mihman olmaya çalıştık. Umuyoruz bu mihmanlığımız onları mutlu etmiştir. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

en içli şarkıların, en kıvrak türkülerin eşsiz sesidir klarnet. Onun sesini duyduğunuzda asla kayıtsız kalamazsınız. Çünkü o güçlü sesiyle hep ben buradayım der. Nefesli Çalgılar ailesinin bir üyesi olan klarnet, Tahta Üflemeliler grubundandır. Ağızlık yani bek, baril, üst gövde, alt gövde ve kalak, pavyon adı verilen parçalardan oluşur. Klarnetin en önemli parçalarından biri de kamıştır. Sesin düzgünlüğü, tonu, gürlüğü ve entonasyonu kullanılan kamışın kalitesine bağlıdır. Çok geniş bir ses aralığına sahip olan klarnetin ses aralıkları ve boyutlarına göre çok farklı türleri vardır. Si bemol klarnet, sol klarnet, mi bemol klarnet, la klarnet, alto klarnet ve bas klarnet en yaygın kullanılanlarıdır. Bu klarnetlerin do notası, piyanoda hangi notanın sesine denk geliyorsa ona göre adlandırılırlar. Türk müziğinde çoğunlukla sol klarnet kullanılır. Çünkü sol klarnetin ses aralığı, Türk müziğinde komo olarak adlandırılan sesleri de çıkarmaya olanak sağlar. Türk müziğinin en sevilen çalgılarından biri olsa da, klarnet aslında bir batı sazıdır. İlk defa Almanya'da 1655-1707 yılları arasında yaşamış olan

Johann Christoph Denner tarafından icat edildi. Denner, orta çağlarda ortaya çıktığı düşünülen şalimo adında bir enstrümanı geliştirerek 8 perdeli ilk klarneti yaptı. Daha sonra Ivan Müller perde sayısını 13'e çıkarıp sesler arasında eşitsizlik ve entonasyon sorunlarını giderdi. Klarnete son şeklini verenlerse flütün ses aralığının gelişmesini sağlayan Bohem sistemini klarnete uygulayan Hyacinth Eleanor Cloze ve Auguste Buffet'ydi. İcat edildiği günden itibaren Batı'da hemen hemen tüm orkestra ve bandolarda yerini alan klarnet, Mozart'ın ona özel yazdığı eserler ve konçertolarla oda müziğinde de solo çalgı olarak da yaygınlaştı. Klarnetin ya da ülkemizdeki adıyla Gırnata'nın Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi de çok sürmedi. 1820'li yıllarda Anadolu'da Alman klarnetleri halk arasında kullanılıyordu. Ancak onu Türk makam müziğinde ilk defa icra eden İbrahim Efendi'ydi. Mehmet Ali Bey, Mehmet Zati Arca, Veli Kanık, Hüseyin İhsan Künçer ise günümüz klarnet eğitiminin temellerini attılar. Şükrü Tunar, Selim Sesler, Mustafa Kandıralı gibi usta virtüözler sayesinde Türk klarneti tüm dünyaya sesini duyurdu. Günümüzde ise Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Bülent Altınbaş, Alain Damian, Sara Elbaz, Gloria Friedman gibi müzisyenler klarnetin o büyülü sesini dünyanın her köşesine duyurmaya devam ediyor.

Zileyhane sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim, huzurlarınızdayız. Kürşatçığım benimle kapışıyordu, bırakmadı. İllahi ki ben bitireceğim dedi ama ben inat ettim efendim, ben bitireceğim dedim. Buyursunlar, bir alkış geliyor Kürşat'a. Bu yıldızda efendim birbirinden değerli konuklarla her zamanki gibi yine huzurlarınızdayız. En kült olan dizilerden birinde yer aldığı karakterle revaçtaydı ve parlamıştı yıldızı. Fakat bana şöyle söyledi kuliste. Bu şarkı benim ilk klibinde oynadığım şarkı demişti. Yani az evvel yorumladığımız Gözü Kör Olası eserinin klibinde kendi sorumlu oynamış. İlk klibi aslında, ilk oyunculuğuymuş. Şöyle bekletmeden hemen davet ediyorum. Ardından hem hasbihal edeceğiz hem de ondan ezgiler, eserler dinleyeceğiz. Efendim Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Harika
1: Bravo.
0: bir orkestrasyon. Ellerinize sağlık.
1: Nefesine sağlık. Şahane bir
0: Teşekkür ederim.
1: yorumla bizlerle Yıldız'da buluştun. Bu akşam Yıldız'ın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Hoş geldin tekrardan.
0: Hoş buldum.
1: Bir şaşırttın bizi. Acaba benim eksikliğimi ben bilmiyordum uzun zamandır. Müzikle hemhalsin de ben mi geride kaldım? Affına sığınıyorum. Bu benim o zaman ayıbım olsun, öyle diyeyim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? İlgi alanınız değilmişim demek ki.
1: Ya ama benim hafızamda hep Cem bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, o efsane dizi Ekmek Teknesi'nin Korkut'u olarak.
0: Ya.
1: Ben bir şey diyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Lisedeydik biz o zamanlar ya.
0: İşte öyle yaşlandım Züleyha Hanımcığım. 25 sene kadar oldu bu diziyi çekeli. O zamanlar 24 yaşlarındaydım.
1: Bir dakika ya, 24 değil, 17-18 falan olmalıydın.
0: 24 yaşımdaydım o dizi başladığında. 2002-2003'tü sanırım. Yaklaşık 24 sene oldu. Şu anda 48 yaşındayım.
1: Maşallah. O zaman şöyle yani dişini ısırıver. Hiç öyle göstermiyorsun. Hiç belli de etmiyorsun yaşını, maşallah.
0: Teşekkür ederim.
1: Öyle diyelim.
0: Sağ
1: Ama
0: olun.
1: Şaka bir yana, latife de etmiyorum burada. Ben niyeyse sanki o dönemlerde hep 17-18'miş gibi kalmış hafızamda.
0: Hep bir genç Korkut. Göstermişimdir efendim sizin gibi. Ben de.
1: Teşekkür ediyorum. Hemen karşılıklı.
0: İltifatlar.
1: Ama ilk dizi hangisiydi?
0: Ben ilk Osman Sınav'la birlikte başladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Osman hocamın. Sıcak Saatler dizisiyle Ankara'dan İstanbul'a geldim. 97-98 yıllarıydı. Onunla birlikte Çılgın Bediş eş zamanla başlamıştı.
1: Diyorum,
0: İkisiyle bilmiyorum. Birlikte Ekmek Teknesi benim 5. projem falan.
1: Ekmek Teknesi 5. proje, ama neden Korkut karakteri? Çok

0: Şahane.
1: Vay vay vay.
0: Vay vay vay. Şöyle gözlükleri çıkartmanı rica etsem, tarzın çok hoş ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, dostlarımız şöyle yakından seni, Akif yönetmenim yakından şöyle bir.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Geliyor. Ya yaşlılığımız... Yaşımız belli olmasın diye böyle aksesuarlar takıyoruz Reyhan Hanım, niye böyle yapıyorsunuz?
0: Bir dakika yapıyorsunuz? Ya niye yaşım belli olmasın diye aksesuar takıyorsun?
1: Ya şaka ya, olur aman kaç olursa olsun belli.

0: belli olsun zaten ya. Yani
1: yok gayet
0: biraz.
1: Güzel şık. Ama bilsinler istedim. Şimdi gözlükten çıkartamayanlar olacaktır diyecektim. Bir dakika ya. Yok beni çıkartırlar. Tamam geldim şimdi. Peki. Korkut neden çok sinirliydi?
0: Korkut çok saf, temiz kalpli bir adam. O yüzden aynı temizliği, aynı saflığı bekliyor karşısından. En ufak bir yalan, dolan, bir yanlış anlama bir şeyle köpürüveriyordu. Öyle bir karakterdi. Bir tiplemeydi aslında ama...
1: Ben. Vallahi ben.
0: Ben.
1: Ben, yani ben. Ha,
0: peki ben deyince bu ara eğitmenlikte yapıyorum hemen müdahale edeceksin. Acı biber alabilir miyiz acaba?
1: Hemen. Tabii şimdi dönüp baktığımda riyakarlığa tahammül edemeyen insanlar bunu söylüyor tam olarak. Evet. Korkut için hep sinir hassası bir çocuk yaftası yapıştırılmış olsa da Korkut aslında özünde iyi bir çocuk.
0: Sevgisinden, aşkından yani aşkı onu deliye döndürmüş. Yani Jale de zaten biraz aklı havada bir karakterdi. Yani onun aklını biraz aşağılara indirmek için aslında deliriyordu yani. Neden bunu yapıyorsun ya? Neden beni delirtiyorsun ya? Delirtmeyip sakin ol. Olamıyordu. Korkut da dolayısıyla deliriyordu.
1: Evet, şimdi neden bahsettiğimizi ilk kez daha henüz açmış olan dostlar varsa söyleyelim. Sevgili Cem Kılıç'ın 5. projesi olan Ekmek Teknesi. O kült dizilerden biriydi. Şimdilerde çokça özlenen, özlem duyduğumuz aslında dizilerden. Ve orada da hafızalara Korkut karakteriyle, Jale'ye olan aşkından deliye dönen hatta çok sinirli denilen karakterlerden biriydi. Özlem duyuyor musun o zamanlara? Şimdiki dizilerle kıyasladığında nasıl buluyorsun?
0: Bizim Ekmek Teknesi sanırım son mahalle dizilerinden bir tanesiydi. Sonrasında çok takip etmedim. Hani belki yapılmıştır birkaç tane de ama.
1: Neredeyse yok.
0: Doğru söylüyorsunuz. Son mahalle dizilerinden, son aile dizilerindendi. Şimdi mahalle kalmadı galiba. O yüzden mahalle dizisi yapılamıyor.
1: Mahalle dizisi şöyle yapılıyor. Fakir kız zengin oğlana, zengin çocuğa aşık oluyor. Bir yalıya, villaya taşınıyor.
0: İşte orada da mahalle hayatını göremiyoruz. Zenginlik varsa mahalle yoktur. Onlar tek başına birer mahalle. Şimdi dikey mahalleler var efendim. Böyle 80 katlı falan mahalleler var. Orada da kimse kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla mahalle dizileri geçmişte kaldı. Ama tabii ki özlem duyuyoruz. O samimiyeti, o sıcaklığa, o esnaflığa. Pek esnafımız da kalmadı maalesef. Artık bir gross marketin içine giriyoruz. Her şeyi orada hallediveriyoruz. Mahallemdeki fırıncının ismini bilmiyorum. Ne acı. Marketten alıyorum. Bütün alışverişi oradan yapıyoruz.
1: Bu değişen, dönüştüğümüz zamanı konuşacağız. Ama kısa bir mola istiyorum.
0: Tabii.
1: Müsaadenle seni şöyle bir soluklandırırken. Biz de gidelim bir Karahisar Kalesi diyelim. Yine bir kıraç eseriyle devam edelim. Ardından sevgili Cem Kılıç'la Yıldız'la hem sohbetimize hem de müziğe devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Helal, bravo sizlere. Şahaneydiniz. Sevgili Cem, seni yıldıza doğru alırken hemen kıymetli dostlarımı da biraz öveyim isterim. Nasıl
1: Valla muhteşem çalıyorlar üstadlar, harikalar ya. Orkestrasyon şahane. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, sağ olun.
0: Bugün bir oyuncu misafirimiz olunca bu yıldızda eserleri de biraz dizilerde yer almış eserlerden seçtik.
1: Ne kadar incesiniz efendim, ne kadar incesiniz, sağ olun.
0: Konuklarımıza uygun olsun.
1: Harikaymış.
0: Hocam diyeceğim ben şimdi. Artık konuşurken daha bir korkuyorum. Arada espriler yapıyordum, böyle şive falan yapıyordum. Az evvel ben dedim ya, hemen dedik bir dakika. Ben ne dedi? Korkudan şimdi şive de yapamıyorum.
1: Estağfurullah, buyurun yapın, şiveyi değerlendirelim hemen. Ne kadar yapıp yapamadığınızı görelim.
0: Alkış gelmeli ama.
1: Ya.
0: Hocam bilseydim hazırlık yapardım. Hazırlık yapardım, böyle olmadı. Çok spontane konuşmamı.
1: Çok çok doğalsınız, çok şahane bence, hiç bozmayın.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Sevgili Cem Kılıç'ı iki eser sonra hemen yıldızda buluşuruz.
1: Hay hay. Buyursunlar. Teşekkürler.